0: geldin.
1: Elbette gün özgürlüğü benim ağacım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın.

Aşkım iki günlük iptilalar. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman. Sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim yandığım zaman.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim, evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim, korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'ı hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe, ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

unut, sen de unut beni. Kimler unutmadı ki zaten? Sen de unut. Sen de boşver beni. Vazgeç. Vazgeç artık inan.

Çektiğim çileler kendim adıma. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem,

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Dile saklanmış bir halkın yaşadığı ülke sınırları ardından özlüyorum seni. Mezopotamya'da yalın ayak gezen ve her şeye rağmen tandır ekmeğine salça sürüp gülümseyen esmer yüzlü çocuklar misali seviyorum seni. Kardelelerin şahit olduğu ölümsüz yiğitler kadar yiğit ve onların halay ayak sesleri kadar seviyorum seni.

Farz et ki bu aşkı yaşamadık seninle. Farz et ki hiçbir geceyi paylaşmadık iki.

arz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Sen öyle bil, sen öyle düşün, kapat bu sayfayı. Farz et ki sahilde bir kum tanesiyim. Farz et ki çakıl taşıyım bir yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde.

güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

ve son aşkımdın gençlik yağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232

0: 0506 118 13 13.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
0: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içim

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: 80 47 50 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Her şey olabilir, her an her şey olabilir. Her an her şey olabilir.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir umre için.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik, çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam, huzur içerisinde kazasız belasız güzel bir hafta dileklerimle. 87.5 Lider FM'den Murat'tan hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde kazasız belasız güzel bir gününüz ve huzur içerisinde güzel bir hafta dileklerimle. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla bu haftanın ilk Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. İki güzel şarkı sonrası mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağım. Duyanlar duymayanlara kardeşlerim. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Bismillah dedik. Bu haftanın ilk Murat'la Gönülden Gönüle programımızın startını verdik. Tekrardan abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sevgiler, selamlar. Günün ilk mesajıyla hadi bakalım Bismillah dedik. Saat 9'a kadar sonrasında kayıt mesajlar olacak. Bilginiz olsun. Yarım saat yetiştirebildiğim SMS mesajlarınızı paylaşacağım. Sonrasında kardeşlerimin mesajları devreye girecek. Saat 9:05-10 geçe kadar. Sonrasında Allah nasip ederse tekrar canlı canlı mesajlarınızı kaldığım yerden devam edeceğim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tevir Bey, 16'dan Poyraz Sayacı. Başta dostum Şeyhimiz Bayraktar olmak üzere diğer canlılar Samet Aktaş, Abdin Nades, Salih Küreken, Sencay Karasu, Egemen Dağ, Sergen Temel, Diyarbakırlı Azu, Tevfik Kalkan, Serkan Adanır. Biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip değil, denk bile değiliz. Herkes hayatında başarılar. Gültepe'den, evet Gültepe, Mersin Pınar, Çamkule'de gençlerine de selam olsun Sayacı. Ben T1B16'dan Gültepe'li Poyraz Sayacı. Mahalle çocuklarım, dost ve abilerim olan Toprak Çelik, Polat Denerli, Ozan, Resul Kartal, Barış Doğan, Azcan Yatbaş, Ahmet Muskan, Saadettin Bıçakçı, Çiko, Gürkan, Furkan, Numan Önal, Ayhan, Yalçınkaya, Pusat, Devran, Çamkuleli, Kopu, Bilal, Çetin, Daykolu, Hak'tan, İl Aslan, zindanlardan yazıyoruz. Saraylarda görüşmek üzere. Sizleri seven Poyraz Sayacı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B2'den Halil İbrahim Adanç. Aleykümselam Halil İbrahim kardeşim. Öncelikle Aslan abilerim Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Enes Özdemir ve ismini sayamadım abi kardeşlerime selam olsun. Allah tüm kader mahkumlarını ailelerine kavuştursun. Şakran 2'nin oğlu C11 koğuşuna yatmakta olan abim Baki Ürentay'a selamlar. Her şey yolunda abim. Yakındır gelmen, çarşamba günü görüşüne geleceğiz hep beraber kardeşin Ramocan. Şakran T1 Ceza İnfaz Kurumu B17 koğuşuna atan oğlum Emir Kaynak için Yıldız Silve sevemedim ayrılığı istiyorum. Ben T1 A11 Özgürlük koğuşuna talih olan Mehmet Efe Öztürk namı der Çiğdili Arap Memo. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli abilerim İlhan Bakıt, Barış Can Şen, Barış Bingöl, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Murat Dursun, Ali Ataberk, Gürbüz Can, Polat Göçer, Doğukan Güven, Tuna Alkan, Olcan Aydın'a bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle canlarım. Hatundere Ceza İnfaz Kurumu kapalı Menemen Cezaevinde bulunan Hızır Mücahit Amak. Seni çok seviyoruz, güçlüdür. Dualarımız seninle. Seni bekleyeceğim, için rahat olsun ömrüm. Hepsinin selamı var kendine. Çok iyi bak her şeyim. Şakran 2'nin oğlu C11 koğuşuna yatmakta olan babam Baki Ürentay. Seni çok seviyoruz babam. Bugün geldim cezaevine ama almadılar. Çarşamba günü geleceğiz tekrar. Biz iyi, seni çok seviyoruz. Kızından selamlar. Selamünaleyküm Çeşme'den selamlar, ben Ferhat Altun'da. Aleykümselam. Şakran'da yatmakta olan Ömür Hekimoğlu kardeşime selamlar olsun. Kader bizi aynı yolda sınava soktuysa bu sınavdan da omuz omuza başımız dik çıkacağız. Kardeşlerim Zülfikar Akgüz ve Mahir Acar'a selam olsun. Menemen C10 koğuşuna yatmakta olan babam Cenk Savaş, seni çok seviyorum. Çok az kaldı, yakında yanımızda olacaksın babam. Seni çok çok öpüyorum, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol kızın Adasu. Bu şarkı babama armağan ediyorum. Bu adam benim babam. Şakran kapalı T4 infaz kurumunda yatmakta olan oğlum Baran Çelik. Bugün günlerden Baran Çelik. İyi ki doğdun. İlkim aslan oğlum, can parçam, seni kendime arkadaş doğurmuşum. Annen seni büyütürken büyüdü. Batan güneş senin güzel rüyalara dalan gözlerin. Doğan güneş bana ilk attığın adımım gibi. Özgürlüğüne doğsun kalbim oğlum Baran Beycan Çelik. Allah var gam yok BC. Ben Fatih Şakran T2A9 koğuşunda kardeşlerim Mehmet Uslar ve Arda Akpınar kardeşlerime selam olsun. Kardeşlerim sizleri çok özledik. Elbet bu günler geçecek, yine hep birlikte olacağız. Dört duvar kime kaldı ki size kalsın. 100 yıl yatacak kadar sabırlı, yarın çıkacak kadar umutluyuz. Belki bugün değil ama elbet bir gün aslan gibi girdiniz. Kafesten kuş olup çıkmanız dileğimle. Kardeşlerim Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası armağan olsun. Canımın için azdan aslanına cezaevi dört duvar
Elbet bir gün o kapılar açılacak. Kelepçe gören eller özgürlüğün kıymetini herkesten daha iyi bilir. Güneş bize de doğacak ama o gün sıradan bir gün değil, bambaşka bir gün olacak. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana sabretmeyi ve umudu öğretti. Ama yine de içimde tek bir inanç var. Hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. Sen orada günleri sayarken ben burada seni bekliyorum. Yarım gelen bir mesajımız. Menemen Helvacıköy kapalı cezaevinde yatmakta olan aslan parçam oğlum Olgay Keskin için güzel bir arabesk damar şarkısı armağan olsun. İyi ki doğdun, doğum günün kutlu olsun paşam, Allah'a emanet, saygılar lider, tüm çalışanlarına da selamlar, aleyküm selam ablacığım, sağ olun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İzmir Gültepe'den Ali Tüfekçi. Menemen'de yatmakta olan reisim Latifcan Doğan, yoldaşım Ercan Doğan. Elbet bu zorlu günler geçecek. Özlenen ve beklenenseniz T2'de bulunan aslan kardeşim Mertcan Manav'a selam olsun. T4'te bulunan Apo ve Muhammed kardeşime de selam olsun. Özlenen ve beklenensiniz. Kadın kapalı yatmakta olan ikizim Canop. O gün aradın, tam açtım sen kapattın. Akşam beni ara, sana bir şey göstermem lazım. Kesin ara, seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Menemen Helvacıköy kapalı cezaevinde yatmakta olan doğum günü çocuğu Olgay Keskin için Ankara'nın karası şarkısı armağan olsun. Tüm Lider FM çalışanlarına da kolay gelsin aslan oğluma. Canımın için Naz'dan Ali Aşakran kapalı T4 infaz kurumunda yatmakta olan aslan Baran Çeliğe cezaevi dört duvar. Gözüm ağla iki gözüm ama bil ki elbet bir gün o kapılar açılacak. Kelepçe gören eller özgürlüğün kıymetini herkesten daha iyi bilir. Güneş bize de doğacak ama o gün sıradan bir gün değil, bambaşka bir gün olacak. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana sabretme ve umudu öğretti ama yine de içimde tek bir inanç var. Hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez. Menemen Helvacıköy kapalı cezaevinde yatmakta olan aslan kardeşim Olgay Keskin'i

İyi doğdun. Doğum günün kutlu olsun. Aslan kafese sığmaz. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Armağan olsun. Ben Beyza T3C5'te yatan İbrahim radyo başına. Öncelikle selamünaleyküm iki gözüm. Unutma her fırtına biter sen benim direncimsin. Bu imtihanı beraber geçeceğiz. Bir kavuşma 40 hasret alnından vururmuş. Olur da kavuşursam sana bir tanem 40 hasret alnından 40 kere öpeceğim. Güzel gözlerinden. Azer Bülbül'den ille desen armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Aliağa'dan kadın kapalı C6 koğuşuna yatan Dilor Reis'e sesleniyorum. Dilor Reis merhaba. Mektup attım geldi mi? Beni ziyarete mutlaka yaz geleceğim. Abinin de sana selamları var. İyi ki seni tanıdım. Yanındaki değer verdiğin kardeşim Ecem Nur'a da selam söyle kendine. İyi bak fotoğraf gönder. Sana değer veren ortamını paylaştın. Herkese selam olsun Ali Kınık'tan. Dilor Reis'e Koca Reis şarkısını çalarsan sevinirim. Sen de kendine iyi bak Murat abi. Sağ ol kardeşim benim sizlerde. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Dersimli Ekin. Aleykümselam Ekin kardeşim. Başta Can abim Hakan Yavaş. Namı der AK47. Ahmet Can'dan Burhan. Yok düzeltelim Ahmet Can alan diyelim. Burhan Ormancı Daykolu Engin Kaya. Toroslu Ağrılı İbo. İbrahim Dağlı Murat Eriş. Namı der Balina. Yanlışlık var sanki. Sedat Bulut Aktil Çelik. Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Batuhan Özgür yani Bozo Yusuf Pasul yani Tavşan Yılmaz. Sen Ecelli oğlu Alaaddin Karada ismini yazamadım. Tüm dostlara selam ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Ben hemen Helvacı Köyü. Kapalı ceza evinde yatmakta olan Aslan abim Olgay Keskin'e iyi ki doğdun Aslan abim. Aslan kafese sığmaz. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Ben lider abi ben ortanca kardeşi Ayça. Ahmet Kaya'dan doğum günü kutlu olsun, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş. Aleykümselam Hakan kardeşim. Namı der AK47. Başta büyüğüm Can abim Burhan Ormancı ve Kader Birliği yaptım. Can dostum Ahmet Can Alan Toroslu Aralı İbo Daykolu Engin Kaya Volkan Çakmak İbrahim Kireken. Antepli Ahmet Gezer farklı koğuş ve kurumlarda bulunan canım kardeşim Emirhan Dinçer, Emrah Gürbüz, Necati Güler, Yasin Açık, Harun Tarduş, Serdar Özcan, Kürşat Yıldız, Hanefi Yasak, Alperen Köksal, Savaş Aktaş ve 4 no'lu D7 koğuşuna bulunan Candan Kandan abi Hakan yarım gelmiş burada mesajı. Şakran T4A9'da yatan Aslan Emre abime selam olsun. Annem ben... Onu dört gözle bekliyoruz ve çok seviyoruz. Orada yatan arkadaşlara ve abilerine de selam olsun. Buradan Aslan Emre abime sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Gözün arkada kalmasın Aslan abim. Buradan ona ve arkadaşlarına Adanalı Ayhan'dan döneceğim bir gün armağan olsun. T1A3 koğuşuna bulunan Dersimli Ekin'e. Öncelikle can dostları olan Sebo ve Cemo'dan selam gönderirim. Rahat kal kardeşim. Gözün arkada kalmasın. Her şey istediğin gibi sen işini ferah tut can dostum. Ben Polat Göçer, Kadın Kapalı'daki Seçil Göçer'e sıradaki şarkı benden sana gelsin. Canım eşim, gece benden bir söz, yara, sabır, zaman, ilaç. Seni çok seviyorum. Murat abi ben Kadın Kapalı, B10 koğuşundan tahliye olan Meltem Şen. Canlarım, yoldaşlarım, kalpleri, güzellerim. Bilgenur Kavas, Beyza Özkan, Damla Çakmak, radyo başına. Umarım iyisinizdir. Sizi çok özlüyorum. Sizinle gülmeyi, sizinle ağlamayı bile çok özlüyorum. Dışarısı çok tuhaf geliyor. Her şey çok garip sanki simülasyon gibi zor alışacağım gibi görünüyor. Her şey çok değişmiş. Evde olmak çok güzel fakat hiç böyle hayal etmemiştim. Aklım hep orada kaldı. Sevdiklerimi orada yarım gelen bir mesajımız. Murat abim ben Kadın Kapalı B10 koğuşundan tahliye olan Meltem Şen. T3'te yatmakta olan dostlarım canlarım Mertcan Yücel ve Kadir Aykut radyo başına. Mahkeme için teşekkür ederim. Yaptığınızı asla unutmam. Ölene kadar arkanızdayım, yanınızdayım. Aileme kavuştum. Sizin de ailelerinize kavuşmanız dileğimle canlarım benim. Dünyanın en soğuk yeri cezaevimiz. Sözünü insan orada yaşarken değil de sevdiklerine bırakıp giderken anlıyor. Burada da yarım gelen bir mesajımız. Murat abi ben Kadın Kapalı B10 koğuştan tahliye olan Meltem Şen. T3A9'da yatmakta olan iki gözüm can yoldaşım Mertcan Yücel radyo başına.
Mertçe Hanım, aslanım, seni çok özlüyorum iki gözüm. Sensiz şu sokaklar o kadar boş geliyor ki hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Sensiz açan güneş bile istemiyor beni. Her şey için çok teşekkür ederim. Hakkını helal et. Neye ihtiyacın olursa olsun.

Mutlaka haber gönder. Abinin iletişim numarasını ulaştır bana. Ben bulamadım ömrümün yettiği yere kadar. Burada da hep yarım gelmiş kardeşimizin mesajı. T2C5'ten Serkan Yavuz'un kuzeniyim. Canım abim, baba yarım. Ne kadar kuzenim de olsan çoğu yerde beni sen koruyup kollayan. Allah senden razı olsun. Hiçbir zaman yollarda tek koymadın. Gerçekten diyorlar ya, bir telefon uzaktasın denilen kişi sensin. Sen buraları merak etme, seni çok severim. Tez vakitte yanımızda olman dileğiyle. T2C5'te yatan Serkan'ın annesiyim. Gönlümün direği, gözümün çiçeği. Beni küçük oğlum. Allah bir an önce yanıma gelmen dileğiyle, seni çok seviyorum. Gönlümün güvencesi diyelim. Evet, gönlümün güvencesi oğlum. Murat abi, ben T3A7 koğuşundan Önder Keleş, kadın kapalı da olan kıymetlim derlim Simay Karakaya. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki hayatımdasın. Önder Keleş. Aleykümselam Önder kardeşim. Ben T1D3 koğuşundan Serhat Aziz, yakışıklı kardeşi Murat Akgün. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerinle, ailenle kutlaman dileğiyle, seni seven abin Serhat Aziz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B14'ten Alişan Şahin. Aleykümselam Alişan kardeşim. Burada benim için değerli olan dostum Lider Cengiz Han ve Emircan Zila Bay'dan. Kardeşime benden Tekirden Bursunlar şarkısı armağanır. Murat abi, ben Şakran T1A14 koğuşundan Burak Baş. Aleykümselam Burak kardeşim. Buradan değerli abilerim Fırat Çelenk ve Ogün Özdemir olmak üzere. Akabinde Yılmaz Sak, Oğuz Toluk, Mahmut Tütüncü, Fırat Coşkun, Engincan Balcı. Bugün çalan en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Şakran T4 Doğanlar koğuşunda yatmakta olan aslan kardeşlerim Kürşat Ateş, Emirhan, Yakup Çivrilli, Seyit Eskişehirli Altın Çocuk ve diğer ismini sayamadım tüm abilere, kardeşlere yürekten selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T1A14 koğuşundan Burak Baş ve Fırat Çelenk. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan bizi tanıyan tüm değerli dostlarımıza selam olsun. Azer Bülbül'den Gurbet Hapishanesi onlara armağan olsun. Şakran T3B8'de yatan abim Ömer Akkaya. Ben kardeşin Büşra. Seni çok özledik canım abi. Mahkeme gününü bekliyoruz dört gözle. İnşallah kavuşacağız. Buralar aynı. Hepimiz iyiyiz. Sen de iyi ol. Az kaldı canım abim. Kıvırcık Ali'den Akkar'da şarkısı. Benden sana armağan olsun. Şakran T4 Doğanlar koğuşundan Kral Mümin Doğan, Emre Doğan, Barış abim ve diğer ismini sayamadım. Herkese çok selamlar, sevgiler. Her şey için teşekkürler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten Emirhan Yıldırım. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada birlikte kader birliği yapmakta olduğum abilerim, kardeşlerim Ferruh Bayraktan, Şükrü Büyük Talaş, Sercan Yıldız, İlhan Başar, Emre Sabır, Resul Doğan, Ali İbru, Gökhan Karagöz, Buğra Uğurlu, Kadir Yılmaz, Batuhan Keser, Mehmet Mustafa Akkuş. Akabinde Kurt Kışı Geçir, 7 Ayaz'ı Unutmaz saygılarla. Kolay gelsin Murat abi. Ben C1 koğuşundan Simay Karakaya, sağ kız kardeşim. T3'te olan derlim Önder Keleş. Ne yaşarsak yaşayalım. Günün sonunda aklımda, kalbimde hep sende oluyor. Seni özlemek bazen zor geliyor ama seni sevmek her şeye değiyor. Bir gün yan yana olacağımız zamanı sabırla bekliyorum. Çünkü sen benim en güzel hislerimsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C14'ten Şükrü Büyük Talaş. Aleykümselam Şükrü kardeşim. T2B15'ten Serkan Yılmaz'a sesleniyorum. Selamını aldım abi. Aleykümselam. Biz her zaman abi kardeşiz. Bundan sonra da yolumuz birdir. Allah'a emanet ol. Ben T1B3 koğuşundan Tuncer Elçi. Bugün sevdiğim kardeşim Murat Akgün'ün doğum günü. Yeni yaşın sana önce huzur, sonra özgürlük, ardından da tertemiz başlangıçlar getirsin. İçindeki umudu hiçbir zaman kaybetme. Güzel günler gecikse de mutlaka gelir. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Helbest Arin'den Lo Hevalo şarkısı armağan olsun. Bir güzel şarkı sonrasında kardeşlerimizin mesajları. 9'da 9'u 5 geçe tekrar kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin, Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun, Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tunca'ya selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin. Müslüm Baba'dan Sabret. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Berk Tunca'ya öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan, Özen ve Serkan Batı olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karanfil, Yumurcak, Enes Günay, şefim Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalıda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebetom. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleykümselam. Başta canım kanım Aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere sonrasında kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, Aslanım canım Yumurcam, Enes Günay Master şefimiz, Batuhan Karanfil mahalle çocuğum, Samet Öztunç baş solistimiz, Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin, Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gür seslen Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin Orhan, Aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztürk, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, Yumurcam, Enes Günay dostum, Ömer Yorulmaz ve canım abim Profesyonel İzmir Çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Tuğrul Han Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sılam'a selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi, bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan maşallah, test korkmaz, aleykümselam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulunduğum amcamın oğlu Halil test korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun test korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli, aleykümselam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim maşallah tez korkmaz, onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncel, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane.

A4 Koç'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştığım derdlerim Bülent, Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler, Ramazan, Akşin, Mami, Birlik, Mertcan, Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 Koç'tan Botan Kartal, C4 Koç'tan Suat Yıldız ve Koç'a açıkta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koç'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptığım dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştığım derdlerim Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler, Ramazan, Akşin, Mami, Birlik, Mertcan, Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami, Birlik, Onur, Kale, Sertan, Yeler hepsine selamlar olsun. T2 A4 Koğuşu'ndan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan, Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Koç'a açıkta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan, Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 Koğuş'tan ben Bülent Dernek, aleykümselam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 Koğuş'tan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli, Apo Güven, Yiğitcan, Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkin oğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkin oğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami, Birlik, Baran, Koçak, Fatih, Etin Gumbi.

Sabırlı Doğan, Özdemir, Hakan Keser, Şehmut Sürer, Ahmet Balcı, Enes Agirman, Hamuke, Sait Meriç, Sabri Demircan ve ismini saymadım tüm abi kardeşlerime selam olsun. Ben T3, C3 koğuştan Tamer Ayaydın, benim için değerli olan dostlarım Özhan Özgün, Barış Koçer, Hakan Kırımlı, Nazif Gök, Eyüp Çiçek, Murat Çiçek ve ismini saymadım. Tüm Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, sevgili. İyiyiz biz, sıkıntımız yok çok şükür. Yüzünü görmek, sesini duymak bana ne kadar iyi geliyor bilemezsin. Ne kadar belli edebiliyorum bilmiyorum ama sen aradığında her şeyi unutuyorum. Bana bir sen iyi geliyorsun. Senin dışında hiçbir şey istemiyorum. Senin dışında bana hiçbir şey iyi gelmiyor. Bir sana çarpıyor bu kalbim. Çünkü bu kalp seni çok seviyor.

unutuyorum. Bana bir sen iyi geliyorsun. Senin dışında hiçbir şey istemiyorum. Senin dışında bana hiçbir şey iyi gelmiyor. Bir sana çarpıyor bu kalbim. Çünkü bu kalp seni çok seviyor. Sevgimden daha ağır bir şey varsa o da sana olan özlemim, savaşım. Savaş Aktaş. Bir kalem, bir kağıt, sınırlı dakikalar arasında kaybolan yıllar. Hayallerimiz var. Hayat ne getirir bilinmez ama ben her zaman o hayallerin peşinden gelen, dönüp baktığında ise burada bekleyen olacağım sevgilim. Belirsizlik içinde derdim, sabrıma hayran. Elbet bir gün kavuşacağız can eşim. Savaş Aktaş. Menemen C3 koğuşuna atmakta olan İbrahim Deviren. Canım, her gün seni düşünüyorum. Seni çok özledim İbo canım. Çok yakında zamanda kavuşacağız. Ben senin her zaman yanındayım. Her gün seni anıyoruz. Ben her yerde anılarımız olduğu için her gün aklımda. Menemen C3 koğuşuna yatmakta olan herkesi Allah tez vakitte kurtarsın. Murat Bey Talarado, kendine iyi bak şarkısını bu akşam çalarsanız sevinirim. İbrahim Devinen'e gelsin. Talarado, kendine iyi bak. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan canımın içi Harun Aydemir radyo başına. Ömrüm nasılsın? Yarını ve sonrasını sabırsızlıkla bekliyorum. İçim içime sığmıyor. İnşallah güzel haberleri alırız bir tanem. Sana kırgındım ama bu birazcık geçti. Hadi iyisin. Bunu geldiğin güne bırakıyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Sana Tülay Macirandan uzaklarda değilsin şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Karşıyakalı Hasan. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Kadın kapalı B9 koşunu olan Pınar'ıma sesleniyorum. Pınar'ım, bir peri kızı olup rüyama gelmiş olabilir misin? Yoksa ben özlemden deliriyor olabilir mi? Belki de karşılıklı birbirimizi diliyoruz. Kim bilir, düşünüyorum da sadece yatmadan önce kurduğumuz o tertemiz hayallerimiz gerçekleşse yeter bence bize. Seni çok seviyorum. Murat abi, ben Karşıyakalı Hasan. Kadın kapalı B9 koğuşuna bulunan Pınar'ıma sesleniyorum. Hasret sevginin en güzel sınavıdır. Kavuşmayı beklerken geçirilen her an özlem kalpte daha da büyür. Hasretim sevdamdan büyük, sana özlem de bekleyerek seviyorum seni Pınar'ım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz Afyon Bol Vadi'nden Evrim Aras ve Osman Kırcal. Başta burada kader birliği yaptım. Abim Kadir Demircan ve Murat Hakseven, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz'a selamlar olsun. Biz Afyon Bol Vadi'nden Osman Kırcal ve Evrim Aras. Başta canım abim Kadir Deniz, onun nazarında burada kader birliği yaptım. Kadir Demircan ve Murat Hakseven. Şakran'da yatan dostlarım maşallah. Tez Korkmaz, Nizamettin Çelik, Oğuzcan Aslan, Vedocan, Berkay Kaya, Cevdet Çevik, Baran Altında, Ömer Elmastaş, Hasan Vurgun, Orhan Uzunova, Devran Baday. Ödemiş'te yatan abim İbocan Birliğe de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A8 koğuşundan Torbalı'dan Eren Köse. Aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü, İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayın, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto Ahmet, Atalay Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri, Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornavalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Aslan abim der ki, insanlar insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4 A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse. Seni çok özledim, çok seviyorum. Hayatımın anlamı, bazı ruhlar ezelden aşinadır birbirine. Buluşmalar geç olur ama buluşunca olan kavuşmalar da geçmişe kefaret olur. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü, İsmet, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul'a, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki, el alem değil, elli alem de gelse sen kendinden eminsen, el alkışlar alem izler. Ben T4 A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat, konuk Özkan, Sole, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum, canım, ciğerim, Resul, Yıldız Arap, Oktay, Şaşok, Kerem, Serdar, Çelik, Mehmet, Fatih, Özışık, Kadir'da, Osman, Elçi, Sidar, Deniz, kardeşlerim, Mami, Tutkun, Alman, Okan, Gökhan, Karaduman, Polat, Denerli, Alpaslan, Aldanmaz, Bilal, Çetin, Nurullah Öncü, benim çizgim nettir, ya içeridesindir ya da dışarıda. Ben Aleyna Bektaşoğlu, bir nolda yatan eşim Tahsin Bektaşoğlu radyo başına.
Nasılsın?

Hayatım umarım iyi ve de sağlıklısındır. Beni soracak olursan şükür iyiyim. Sana mektup çıkarttım. Mektubun içine telefon yasağı ile ilgili olan evrağı koydum. Açtım, mektubunu aldın mı? Ayrıca İlay da ev taşıdığı için sizinkilerin oraya gidemiyor. Annemle konuştum. Umut annemlere gelsin haftaya. O şekilde konuşalım. Seni çok seviyorum. Kendine çokça iyi bak. Ben Alenep Bektaşoğlu, eşim Tahsinep Bektaşoğlu. İnsanın sığınacağı işte burası. Benim evim diyecek bir kalbin olması ne büyük şans. Benim evim de yurdum da sensin sevgilim. Hayatıma dokunduğun andan beri her şey daha anlamlı, daha net. Kelimeler bazen yetersiz kalıyor ama kalbimdeki yerin en iyi sen biliyorsun. Murat abim iyi yayınlar. Ben Sibel Keskiner, can dostum Yersu Gökçe Tosun. Güzel kızım, Selo'ya ilet. Ben avukatın numarasını bilmiyorum. Soy ismini de bilmiyorum. Bulamadım numarasını. Annesine mesaj attım, aradım ama dönmedi. Sen nasılsın Gökçem? Bu haftaki görüşe geleceğim bebeğim. Seni çok özledim iki gözüm. Bir an evvel kavuşmak dileğimle seni canından çok seven dostun. Murat abim ben Sibel Keskiner, can dostlarım Yersu Gökçe Tosun, Selin Aktaş, Zeynep Turan, Damla Çakmak, Beyza Özkan. Canımın işleri sizsiz bir günüm bile mutlu geçmiyor. Öylesine yaşıyorum gibi. İnsan en sevdikleri içeride bırakınca özgür olmanın pek de anlamı olmuyormuş. Sizi çok seviyorum, çok özledim. Burnumda tütüyorsunuz, iyi ki varsınız. Abi kızlarım Emircan İrek, can dostum çalar mısın? Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C9'dan Doğuşcan Tuna. Beraber kader birliği yaptım. Dostlarım başta can dostum Tatü İsmet Tari olmak üzere. Cezo, Sedat Sarı, Semih, Mehmet Karatepe, Gökhan Balcı, Erdi Günay, Ceyhun, Batur, Tarık, Aydemir, Tahsinep Bektaşoğlu, Sarsılmaz, Mehmet, Semih Çelik'te, Hakan, Ecevit, Mert Temel, Şerefi Atan, tüm dostlara selam olsun. Murat abi sana da selam olsun. Aleyküm selam Doğuşcan kardeşim. Sağ olasın, sizlere de selamlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C9'dan Cezo Sedat, beraber kader birliği yaptım. Dostlarım başta can dostum Tatü İsmet Ali olmak üzere. Cezo Sedat Sarı, Semih, Mehmet Karatepe, Gökhan Balcı, Erdi Günay, Ceyhun Batur, Tarık Aydemir, Tahsinep Bektaşoğlu, Sarsılmaz, Mehmet, Semih Çelik'te, Hakan Ecevit, Mert Temel, canım babam Ali Çalışkan, Şerefi Atan, tüm dostlara selam olsun. Murat abi sana da selam olsun. Aleyküm selam Cezo kardeşim. Ben T1C17'den Muhammed Sayın A16'da bulunan Abdi Nadas'a radyo başına. Mektubunu aldım. Söylediklerinin hepsi benim için değerli. Beni kırmaman da çok önemli. Anlayış gösteriyorum. Geçerli sebeplerin ortada. Seni seviyorum. Allah'a manesin. Ayrıca derdim olan Buse Işık'a sevgiler karşılıklı. Tüm mesafeleri aşarız. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, kadın kapalı cezaevinden Buse Işık ve Damla Boğacı radyo başına. Bu sabah mektuplarınızı verdim, Cuma'ya ulaşır mı bilemiyorum. İnşallah ulaşır. Kendinize iyi bakın. Ayrıca A6'da bulunan kardeşim Yiğit benden bir şey rica etmişsin. Telefonla alakalı hallettim. Tüm ortamına selam olsun. Murat abi sana da iyi yayınlar. Eray Deniz Oyman, aleyküm selam sağ ol Eray kardeşim. Ben T1C17'den Muhammed Sayın, kişiliğim, doğrularım ve inancım hiç değişmez. Hayat biraz tebessüm etseydi bize belki de bu kadar ciddi olamazdık. Abican kolay gelsin, seviliyorsun, sağ ol Muhammed'im sizler de. Ben B11 koşulan Betül Duran, Murat Altay, Bilge Keleş, Candan Gökmen. İnsan bazen en karanlık yerde bile kendini yeniden toplar. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun aklını kaybetmediğin sürece oyun bitmez. İçerisi insanın ya karakterini çürütür ya da güçlendirir. Umarım siz ikinci tarafta kalırsınız. Kendinize dikkat edin. B11 koğuşundan Betül Duran, Murat, Nurhayat Altay, Bilgi Keleş, Candan Gökmen. Hayat herkese aynı davranmıyor. Kiminin savaşı dışarıda, kiminin dört duvar arasında. Ama günün sonunda insanı ayakta tutan şey umut değil, dayanıklılık. Moralinizi düşmesin. Zaman geçiyor. Can Bonoma hikayem bitmedi. Armağan olsun. Ben Gökhan Ergül, kadın kapalıda bulunan göz bebeğim Gülüm. Ne yapıyorsun, iyi misin? Çok özledim seni. Bugün Irmak'la konuştum. Sana çok selamları var. İnşallah bu hafta sen de ararsın bebeğim. Artık ailecek senin aramanı bekliyoruz seni. Çok özledim. Belki şu an yanında değilim ama kokum hep seninle olsun.
Ellerimi elinde hisset. Her zaman bileklerimizi daima yapışık düşün. Bunu da bilinçaltına yerleştir. Seni çok seviyorum kadınım. Daima benimsin. Ben de senin. Kıymetli kardeşlerim Ceren ve Bahriye, Kübra Tepe ve Zozan Türkileri, sizlere de selam olsun.

herkese iyi akşamlar. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben T1B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalı John 1'de bulunan kıymetlim Muğlalı. Adım atacak dermanım yoktu ama sana koşmaktan asla vazgeçmedim. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin. Sevgilerle Halil Karagöz. Selam Murat abim. Ben John 5'ten Gülo Ergül. Aleyküm selam kız kardeşim. Gökhan Ergül radyo başına. Hayatımın anlamı can parçam. Eğer yüreğinde hissedersen mesafe yoktur. Mektubunu yazdım çıkardım. Murat abi bu akşam Müslüm Gürses'ten seni yazdığım şarkısını çalar mısın? Diğer yarım seni çok seviyorum. Bu akşam çalan bütün güzel şarkılar benden Gökhan Ergül'üm ve bana gelsin. İyi yayınlar abim. Sağ ol kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17 Koğuş'tan Batuhan Çinli. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem Onur Süs, Agit Ürey, Mehmet İnan. Ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan. Tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz. Karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Murat abi ben T4A17 Koç'tan Batuhan Çinli. Başta can bağım olan Fikret Dost ve ailem Onur Süz, Agit Ürey, Mehmet İnan. Ayrı koğuşta olsak da aynı kalplerde olduğumuz dostlarımız Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Mustafa Karabıyık, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Tür, Cebrail Aslan. Tüm dostlara selam olsun. Gece bir söz. Biz karanlık sokakların hükümdarlarıyız. Geceniz güzel olsun. Menemende yatan gözümün, gönlümün hükümdarı Furkan Çubukçu. Kıymetlim, canıma can, aslan sevgilim. Benim arkamızdan her şartta, her koşulda aslan gibi can sevgilim. Benden sana müjdeden var mı ölümden ötesi şarkısı armağan olsun. Seni canı pahasına sevilen sevgilin Selinay. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Annem, inşallah güzel şeyler olacak. Yeni yer, yeni başlangıç, her şey sıfırdan olacak. Sadece araba ikinci el, seni çok seviyorum anne. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun. Sevgilim, dışarı işlerini hallettim gibi ama çok büyük bir hata yaparak Memati ile indim çarşıya ve inanılmaz kalabalıktı. Anneme geçeceğim. Ergünler de orada. Veda günleri artık. Seni çok seviyorum. Ben TK9 Koğuşundan Sultan, Atak Kadın Kapalı'da yatan canım eşim Ayça Atak radyo başına. Bugün seni gördüğüm için çok mutlu oldum aşkım. İnşallah en yakın zamanda görüşmek dileğimle. Mutluluk bize yakın inşallah göz bebeğim. Güçlüden güzel bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. TK9 Koğuşundan Mardinli Sultan Atak, benden gece bir söz. Mevzuat Caddesi'nden başlayan, şöyle diyeyim, Menfaat Caddesi'nde başlayan dostluklar çile yokuşunda son bulur. Müslüm Gürses'ten Kıyak Bitti şarkımızı anlayana olsun. Çay başılı, sessiz, öfkeli Tanju Kurul adına da selam olsun. Şakran T3 Taylan Ozan Denli. Canım kocam, dün senden sonra kalktık Müge ile eve geldik. Bende kaldı akşam. 9'da uçağı var, Antalya'ya dönür. Aramanı bekledim bugün ama aramadı. Seni seviyorum. Dün biraz üzdün beni. Ararsan sevinirim. Şakran T3 Taylan Ozan Denli. Senin sevgin benim için bir tutku, bir ilham kaynağı. Kalbimdeki aşkın hiç bitmeyeceğini biliyorum. Çünkü seni her geçen gün daha çok seviyorum. Bir mesaj daha okuyayım. Bir şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım. Kaldığımız yerden devam edelim sonrasında. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Benim için değerli abim Taşkın Ereptoz, doğum günün enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşın sana sağlık, huzur, mutluluk ve özgürlüğünü getirsin inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki varsın abim. Bir dahaki doğum gününü ailenle birlikte kutlaman dileklerimle. Özgür günlerde görüşmek dilerim. Seni seven Furkan Çubukçu. Abi bu derliğe benden Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı armağan olsun. Furkan Çubukçu kardeşim, Furkan selamını aldım. Aleyküm selam sana da. Koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun. Bir şarkı, hemen şöyle bir şarkımızın arkasından bir takriben bir 10 dakikalık kardeşlerimin kısa kısa mesajlarının bir bölümünü şöyle paylaşalım. En azından burası da hafiflemiş olsun. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koşulan Kadir Yangın Namı Der Bozok Kadir. Aleykümselam Kadir kardeşim. Öncelikle Kader Birliği yapmış olduğum dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Mehmet Güldiken, Çiko Gürkan, Şehmuz Adıbelli, Cesim Bağ, Şahin Kaygısız, Uğur Akbaş, Mert Aratlı, Süleyman Akan, Sezer Sayın, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım. Ayrıca bir Noğlu'da bulunan yeğenim Yakup Arap, Fırat Gizgin, kadim dostum İbrahim Bayram, 3 Noğlu'da bulunan canım kanım İsmail Yangın, Oktay Yapışık, 4 Noğlu'da bulunan eniştem Umut Tür, dostum Deniz Tuşar, Menemen'de bulunan abim Kenan, Beyaz Taş'a da selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben TKB5 Koç'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abim Yakup Kaya, dostum Murat Kaya, dayım Kadir Baytur, Cesimba, Uğur Akbaş, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo Kadir, Numan, Furkan Önal, Süleyman Akan, Şehmus Adıbelli, Hazar Soydoğan, Şahin Kaygısöz, Mehmet Kurt, Sabrican, Sabri Demircan, Adem Şaban, Sezer Sayım, Çiko Gürkan, akabinde B13 koşuna atan yeğenim Arif Taşdemir. Gözlerinden öpüyorum, bu değerlilere bin selam olsun. Özgürlüğün en büyük düşmanı halinden memnun olanlardır. Bu sözde benden olsun. Hayırlı akşamlar Yamanlardan koştu. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 koşulan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta Kader Birliği yapmış oldum. Ümitcan Taşdemir, Fatih Korkmaz, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Sezer Sayım, Hakan Tekin ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Savaşan kaybedebilir, savaşmayan çoktan kaybetmiştir. Aliya'dan Numan Furkan Önal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKB5 koçtan Şahin Kaykuruz. Benim için değerli olan koçtaki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bas, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Sezer Sayım, Doğan Ersözbir ve TKA5'te yatmakta olan can dostum Kötü Onur'a selam eder. Menemen'de yatan vefakar dostlarım Kenan, Beztaş, Raşit, Büyüksu ve Ferhat Şimşek çok selam eder. Gözlerinden öpüyorum. Ayrıca Bozo Kadir'imin de gözlerinden öperim. Dostum senin yüzünden herkes bana düşman olursa bu dert değil, zira bana dost olarak yalnız sen yetersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Buradan Menemen T tipi kapalı cezaevinde bulunan abim Tezcan Korkmaz başta olmak üzere akabinde Kader Birliği yaptım. Dostlarım Ümitcan Taşdemir namı der koştu. Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Uğur Akbaş, Numan Furkan Önal, Şehmuz Adıbelli, Şehmuz Kurt, Şahin Kaygurnuz, Sezer Sayın, Emre Göçer, Bozok Kadir, Hakan Tekin ve tüm Karşıyaka çocuklarına selam olsun. Yıkmayı geçin sarsamazsınız, bir de Hece Herdem'den Çavken şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Allah'a emanet olun Fatih Korkmaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 koşulan Sezer Sayım. Aleykümselam Sezer kardeşim. Başta Kader Birliği yaptım dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo Cesimba, Numan Furkan Önal, Süleyman Akan, Çiko Gürkan, Şehmus Adıbelli, Şahin Kaygurus, Yaşar Bürücüler, Emre Göçer, Erhan Biçer, Şehmus Kurt, Doğan Ersözbir, Mert Araplı, ayrıca 3 nolu B10 koşuna atan, kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergin Erkuş namı der Ayaz'a bin selam olsun. Gece güzel bir söz benden. Kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç etmeyin. Bu derlere Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan. Aleykümselam Süleyman kardeşim. Benim için değerli olan canlarım Ümitcan Taşdemir, Uğur Akbaş, Kadir Yangın namı der Bozo, Çiko Gürkan, Şehmuz Adıbeyli, Mafya Sedat Ulu, Numan Furkan Önal, Cesim Baduan, Ersözbir, canımdan olan kardeşim Şehmuz Akan, Mehmet Batuhan Şengel, Koray Erkan, Ataberk Toksöz, Emre Göçer, bu canlara bin selam olsun. Edep aklın tercümanıdır. Herkes edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar değerlidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selamlar olsun. Sülo Akan. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 koşulan Uğur Akbaş. Aleykümselam Uğur kardeşim. Canlarım ve değerlerime hitaben başta olmak üzere Ümitcan Taşdemir namı der koştu. Cesim Bağ, Akın Şimşek, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Şehmuz Adıbelli, Kadir Yangın namı der Bozo, Fatih Korkmaz, Numan Furkan Önal, Emre Göçer, Hakan Tekin, 4 nolu A19 koşulan Şehmuz Akan, akabinde A18 koşuna bulunan abim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur ve A18 koşuna bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben TKB5 koçtan Çiko Gürkan. Aleykümselam Çikom. Öncelikle aynı koçta bulunduğum kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Kadir Yangın namı der Bozok, Kadir, Süleyman Akan, Şehmus Adıbelli.

Hakan Tekin, Sedat Elgün, Mert Aratlı, Uğur Akbaş, Numan Furkan. Ön 6 ekibe 7 koğuşuna bulunan abilerin başta olmak üzere Kemal Acar, boksör Mahmut Aygün, Azat Başak, kardeşim Şahçıyan Kurt ve 7 koğuşuna selam olsun. Bir nolda bulunan kadim dostum İbrahim Bayram ve Oktay Özdemir Ayca Menemen'de bulunan abi dost ve tüm kardeşlerime bin selam olsun. Bu derlere benden Hazar Yıldız'dan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim.

Selamünaleyküm herkese, hayırlı akşamlar. Ben Şehmus Sürer, aleykümselam. Başta dostum olan Sabri Demircan'a selam ederim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Cevdet Güngör, Adem Sabırlı, Görkemcan Öztöker, dostum Ahmet Balcı, Sıla Öztep, Murat Yüksek, Medet Yüksel, Doğan Özdemir, Ali Enes Ağırman, Mehmet Ege, İsa Yıldız, Hakan Keser, Seyit Meriç, Doğukan Güngör, Fevzi Kale. Bu dostlar ve kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğimle, sizleri seven Şehmus Sürer. Selamun aleyküm. Başta dostum olan Murat Bingöl'e selam olsun. Ben Şehmus Sürer. Aleyküm selam Şehmus kardeşim. Başta canım kardeşim Mazlum Sürer ve değerli büyüğüm Erhan Öncü olmak üzere. Veysi Evin, Hasan Evin, dostum Mustafa Yıldırım, Rasim Aydilek, Ekrem Birlik, Emre Bakaç, Cikselo, Uğurcansa, Şahin Kaya, Kazım Ergin, Ufuk Şekerci, Ramazan İldeniz, İbrahim Ersoy, Adem Meto, bu şerefli dostlarım ve kardeşlerime selam edelim. Allah tez zamanda sizi ailelerinize ve sevdiklerinize kavuştursun. Sizleri candan seven Şehmus Sürer. Ben Şehmus Sürer. Benim için değerli olan kardeşlerim başta Ali Şemen ve Beşo Umut Aydın olmak üzere Ömer Ünal, İshak Ünal, Mahmut Tunç, Barış Alabay, Uğur Karalı, Hünkar Küleş, Muhammed Görgülü, Tayfun Demirdaş, Rafet Kale, Mertcan Unar, Okan Aslan, Rıfatcan Çift Dağlar, değerli yeğenim Ali Sürer, kardeşim Tamer Kaşıkçı, Soner Aydın olmak üzere bu kardeşlerim ve dostlarıma selam eder, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle, sizleri çok seven Şehmus Sürer, geceniz güzel olsun. Ben dört nolu A15 koğuştan Çetin Temel, namı der Çeto Başkan. Koğuşumuzun liderleri Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağdevren ve Civan Acar. Ayrıca Sinan Yoldaş, Fehim Ara, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Bölük, Berkay İtir, Beynur Demir ve aynı kurum A13'ten Onur, Aydoğan Özgür Geçtirmez ve B3'teki Murat Ayata'ya çok selamlar. Gece şu sözü bırakıyorum. Sabreden koca dağ bile vakti gelmeden başındaki karı eritmez. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Çetin Temel. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Koğuşumuzun liderleri Mert Dağdevren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar. Akabinde Çetin Temel, Fehim Arı, Berkay Bölük, Mehmet Fatih Özışık, Koko Muharrem Aras, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Tayfun Yıldırım, Adem Demir, Gürkan Mencükek, Şehmus Karabulut, Berkay İtir, Arifcan Akçoğlu ve Sabri Oyra bin selamlar. Gece şu sözümdür. Senaryo güzeldi. Herkes şerefi kadar oynadı. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Sinan Yoldaş. Selamlar Murat abi, ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Aleyküm selam Asım kardeşim. Koğuşumuzun öncüleri Mert Dağdevren, Toroslu Devran Yüksek ve Civan Acar'a. Ardından Fehim Arı, Sinan Yoldaş, Berkay Bölük, Yusuf Dağcı, Adem Demir, Şehmus Karabulut, Mehmet Ali Dalbudak, Emir Yıldırım, Velat Yüce, Vedat Acar'a ve farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Emre Pehlivanoğlu, Emir Pehlivanoğlu'na selamlar olsun. Mesajımı şu sözlerle bitiriyorum. Hakkımızda devlet vermiş fermanı, ferman padişahın, mahpus bizimdir, hüküm ancak Allah'ındır. İstek şarkı Yıldız Silve, aklım hep sende, çalarsan sevinirim. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Kemal Paşalı Asım Cinoğlu. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, namı der Hoca. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağdevren ve Civan Acar'a. Sonrasında Sinan Yoldaş, Çetin Temel, Mehmet Fatih Özışık, Berkan Birlik yani Rapin, Üstadı Aslan Yenim ve Adem Demir, Asım Cinoğlu, Aytaştaş, Hasan Miraç, Eren Özkan, Gürkan Mencükek, Beynur Demir, Şehmus Karabulut ve Hüseyin Acar'a bin selam olsun. Allah tüm mahkumları sevdiklerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Fehim Arı, namı der Hoca. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkay Bölük yani Beko. Öncelikle koğuşumuzun idaresini sağlayan can abilerim Toroslu Devran Yüksek, Mert Dağdevren ve Civan Acar'a. Ayrıca canım amcam Fehim Arı, namı der Hoca. Mehmet Fatih Özışık yani yakışıklı. Çetin Temel, Sinan Yoldaş, Nafiz Can yani Tusu, Şehmus Karabulut, Gökhan Mencükek ve diğer kurumlarda olan Şahan Güler, Hamdi Gültekin, İsmail Akpınar, Murat Özel, namı der Pope, dayım Yasin Yeni Hana, Aslan amcam Hakan Bölük, namı der Rodi ve Çamdibi çocuklarına selamlar. Gece şu sözle veda etmek istiyorum. Allah'a itaat etmiş birisi ne kral tanır ne sadrazam. Hayırlı yayınlar Murat abi. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Berkan Bölük yani Beko. Aleykümselam Berkan.

0: Evet, kaldığımız yerden devam. Hemen şöyle. Nerede kalmıştık bakalım. Evet.
1: Murat abi, Şakran Kapalı Cezaevi, T4 koğuşuna yatan Sedat Can Güneş gibi. Melodiden tam yıktık devirdik dedikleri anda yedi ceddini selamlayıp yolumuza devam edeceğiz. Sakız sana sarılacağım, günü iple çekiyorum. Her geçem senin hayalinle, her sabahım senin özleminle geçiyor. Rabbime emanetsin, seni seviyorum. Bana geride bıraktığın oğlumuz ve kızımız ilk önce Allah'a, sonra da bana emanet aklın.

İyi yayınlar, ben Velat Koyuncu. Sıradaki tüm şarkılar eğilmeyen başlarına, solmayan umutlarına kurban olduğum abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu ve tüm kader mahkumlarından gelsin. Hayat bazen bizi kuytuya çekebilir ama unutmayın ki en parlak yıldızlar en zifiri karanlıkta belli olur. Sizin asaletiniz o karanlığı delip geçecek güçleri. Biz dışarıda gölgemizle değil, sizin bize bıraktığınız o ağır isimlerle yürüyoruz. Ben hasret ile sizi seven sayın kardeşiniz Velat Koyuncu. Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, yollar ayrı olsa da yönümüz aynı. Zaman uzar, hasret artar ama kardeşlik değişmez. Gözüm yolda, kalbim sizde, her geçen gün biraz daha sabır. Sizleri seven sayan Baran Koyuncu kardeşiniz hep yanınızda. Canım abilerim, gün gelir yollar birleşir ve biz yine birlikte yürürüz. Selam, bu selamım can kardeşim Zindan Ahmet'e. Demir kapılar ne kadar sert olsa da kardeşlik dediğin şey hiçbir zaman eksilmez. Yokluğun içimize ağır gelse de biliyoruz ki güçlü duruşunla her zorluğun üstesinden geleceksin. Bu arada adın her anıldığında hasret biraz daha büyüyor ama umut hiç bitmiyor. Sabır bugünlerin ilacı, kavuşmak ise en güzel yarın olacak. Kalbimizde, dualarımızda her zaman seninle. Can kardeş Zindan Ahmet, seni seven sen Baran Koyucu. Merhaba Murat abi, ben Ballıkuyu'dan Zalo. Merhaba Zalo kardeşim benim, sağ ol. Çok değerli ve kıymetli ağabeyimiz Serdar Koyuncu, binlerce kez selam olsun. Seni seven kardeşin Zalo. Ben Ballıkuyu'dan Zalo. Çok değerli ve kıymetli ağabeyimiz Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyuncu, çok selam eder sizleri seven kardeşiniz Zalo. Selamlar, iyi ki Murat abi, iyi yayınlar. Ben Mürvet kardeşim Oğuzhan Şentürk. Cumartesi günü tevkif olmuştur. Kardeş ve dostlarımızdan ilgilenmelerini rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Selamlar, iyi ki Murat abi. Ben TKC10'dan Bornovalı Alican Coşkun. Aleyküm selam Alican kardeşim. Benle aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan değerli abilerim ve dostlarıma selam olsun. Değerli abim Serdar Özcan Tayfun Erkayacı, Erdal Yıldırım Kemik, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, değerli dostlarım Ekrem Birlik, Sedat Avşar, Can Polat, Baran Kayalar, Şeref Can, Bornovalı Engin Avşar, değerli abim Serdar Özcan, senin yolun bizim yolumuzdur. İyi akşamlar abim, sağ ol Ali Can kardeşim. Selamun aleyküm Murat abim, ben yeğenin Yusuf Keskin. Aleyküm selam Yusuf'um. Senin aracınla değerli abim ve kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda yatan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küleş, Hasan Demir, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker, değerli abilerim Can abilerim, Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm, gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Can abim senden, Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısını çalarsan sevinirim. Teviş'te yatan can parçam Mert Yıldırım, hayatım çok yorgunum. Annem olmasa yapamazdım galiba. Burnum ağrıyor, gözlerime vurdu. Aklım sende kaldı, senin de dişin tutmuştu. Ne oldu bize böyle? Hep nazar diyorum, gülüyorsun bana sevgilim ama inan ki nazar. Seni çok özledim Mert'om. Sana sıkı sıkı sarılasım var. Seni çok ama çok seviyorum adamım. Bırak her şey üst üste gelsin. Saçını sakalını okşar uyuturum seni. Elbet bir gün ömrüm. Allah'a emanet ol can parçam. Selamünaleyküm Murat abi. Buca F tipinde kalan dünyanın en iyi babası Mehmet Ali Çelik. Seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Sabırsızlıkla geleceğin günü bekliyorum. Seni çok öpüyorum. Kalbimin içi, canım, babacığım, biricik kızın rengin. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Buca F tipinden Kanivar Çelik. Aleyküm selam Kanivar. Sağ ol kardeşim benim. Tüm hapishanelerdeki dost ve abilerime selamlarımı iletiyorum. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı herkese armağan olsun. Selametle Kanivar Çelik. Sağ ol Kanivar kardeşim. T1C6'da yatan aslan eşim, her şeyim Turan Avanuz'a sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ben seni kelimelerle değil, kalbimin en derin yeriyle seviyorum. Tarifi yok, ölçüsü yok, sadece sana ait kocaman bir aşk var içimde. Seni çok ama çok seviyorum. Hasret şarkısı en değerlime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C6'dan Turan Avanuz. Aleyküm selam Turan kardeşim. Öncelikle farklı koğuşlarda ve kurumlarda yatan dostum Baran, Yıldız abim Abdullah Gültekin selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım değerliler Mehmet Ali Alak, Muratcan Kayacan, Mehmet Yıldırım yani Gedizli Memişo, Ahmet Yeşilört, Mustafa Ayan, Ferhat Yıldırım, Mikey Alican, Yaşar, Minik Emre, Ahmet Çimen, Hasan Büyük, Erkan Tan. Bu değerlere ya Musalla ya Mapus şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar sayın abim Murat Bingöl. Bana bir kurşundan
Ne Buse yanlış yazmış. Sağ ol Buse kardeşim öncelikle. Ne nasıl toparlayalım şimdi bunu? Şöyle diyelim. Ben Buse Nur Çevik, sevdiklerim Öznur Kalli Şehriban, Fiden Sinem, Özdamar Belgin, Burak Kübra Tepe, en küçük bir inanç tohumu en büyük mutluluğun meyvesinden bile daha değerlidir. Abim bu derlere benden Semih Çek, kalpsiz şarkısı armağan olsun. Ben A5 koşunan Öznur Kalli, güzel kızlar Buse Nur Çevik Sinem, Özdamar Şehriban, Fiden Belgin, Belgin Kübra Tepe Kuş. Şimdi nasıl toparlayalım? Niye Pınar bugün bunları hep yanlış yazdı? Şöyle diyelim, ben Kübra Tepe diyelim. Kuş olmaya gerek yok uçmak için. Küçük mutluluklarımız bize yeter. Bu sevdiklerime benden Gülü'den Mest Oldum şarkısı armağan olsun. Bence 8'den Mine Ekitmen. Ben bazı insanları yüreğimin en güzel yerine taşıdım. Yeri geldi tartıştık. Aynı odada günlerce sustuk. Konuşmadık ama aynı masada biz olduk. Ebedi dostum Ulviye Uçar. Dostum Dilek Karakaya kardeşlerim. Elif Bozkurt, Çilem Demir. Dünyalara sığdıramadım sevgilim Rafet Kale. Aklım sende olunca kendimi hep eksik hissediyorum. Gözlerimi açtığımda yanımda olmamanın verdiği o sızı. Seni göremediğim her saniye kalbimin her atışında özlüyorum. Sensiz olan hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca Sinan da abime de selam olsun. İyi akşamlar Ankara'dan. Kadın kapalıda olan kızım Elif Bozkurt. Kızım sen benim emanet etmeden uyumadım. Her sabah varlığına uyandığımda şükrettiğim, her gün ellerimi Allah'a açma sebebimsin. Avuç iç canım oğlum, kara gözüm, aklım hep sende. Nasıl oldun, az daha dayan. Yakında beraberiz inşallah, sakın unutma. Annen seni çok seviyor. Ben T4A8 koğuşundan Altındağlı Doğukan Erdoğan, koğuşumuzda bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim olmak üzere Orhan Yağcı, Sait Sayım, Eren Köse, Mustafa Anıl, Gürkan Bedri, Mehmet Doğan, Emre Arslan, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Emin Tuğrul, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş aynı kurumda bulundu. B18 koğuşundaki Suat Konuk abim ve B12 koğuşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu da net görürüz. Selamünaleyküm Lider FM'in sefiri Murat Bingöl abim, ben T114'ten Celal Eken yani Celomen. Celo, dur Allah aşkına. Uğraşma benimle. Aleyküm selam Celo. Sefir ne oluyor? Kur'an'ıma uğraşma. Başta Engin Avşar olmak üzere Avşar ailesi Fırat Özışık, Özışık ailesine selam eder. Akabinde 6'da bulunan dayım İshak Azar, Gökhan Ecellioğlu, Muhammed Yılmaz, Çamdibili Süleyman Gezer ve aynı kurumda bulunduğum dostum Gedizli İbrahim Coşkun. Finali belli, avluda volta armağan olsun. Ben Cellomen. Ben T114'ten Celal Eken yani Celomen. Derler o gün Özdemir, Çamdibili, Sarı Oğuz, Allah var, gam yok, ölüm var, ödün yok. Benden bu derlere Uzi'den. Unuttum armağan olsun ben Celomen. Not İbrahim Taşıyan kardeşim selamını aldım. Yeni tutuklanan kadın kapalıda bulunan Şima Coşkun'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben T114'ten Celal Eken yani Celomen. Kıymetli dostlar Fırat Çelenk, Veli Çelenk, İbrahim Taşıyan, Uğur Çakır, Bayraklı'dan Hurdacı, Tayfun Yüksel, Baran Yıldız, Fırat Coşkun, İbrahim Zeybek, Yılmaz Güney Sak, Mert Eko Kahraman, Ali Özcan Arap Aslan ve kadın kapalı dolan Ali Arap Aslan'ın derlisi Deniz Yeşildağ bin selam. Not Güney Sak abime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben Celomen. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ömer Faruk Çalışkan. Aleykümselam Ömer Faruk kardeşim. T3B2'de yatmakta olan derli abim Anıl Öztürk ve derli kardeşim Yunus Emre Sağır'a selam olsun. Murat abi ben Ömer Çalışkan. T3B2'de yatmakta olan abim Anıl Öztürk, kardeşim Yunus Emre Sağır'a selam olsun. Allah'ım sizi tez zamanda özgürlüklerinize kavuştursun inşallah. İyi yayınlar Murat abi. Ben Tahsin Hep Bektaşoğlu. Aleyküm selam. Sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu. Karıcığım ne yapıp ne edip o kadar mücadele ediyorum. Gene de konuşamıyorum seninle. Nikah da olamıyor zaten. Bunlara bir engel koyan mı var? Anlamadım. Sen anlatırsın bana bunları. Kafam çok karışık. Çok sıkma canını bu mahkeme için. Alacağım seni. Seni seviyorum.
Murat abi ben Çukurmahalle'den Ayten Akın B6 kadın koğuşunda olan ablam Gizem Akın, teyzem Şadiye hep Bektaşoğlu, yengem Meda hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan Akın, dayılarım Tahsin, Çağdaş, Baki, amcam Baki, yeğenim Bahtiyar ve der verdiği herkese selam olsun. Canlarım öpüyorum sizi, Allah'a emanet olun. Selam Murat abim, B9 koğuşundan Kadife Kale'den Hülya Atsoy yani Kürt Hülya ablam radyo başına. Canımın içi, hani olur ya, nazlanacak kimsen olmayınca anlatamadıklarını yüreğine hapsedersin. Ağırlığı yüzü

0: yansır, acıların gözlerinden akar ama halini soranlara iyiyim deriz. Ben sensiz o haldeyim. Seni çok özlerim. Annem, sana kurban olurum. Bu hayattaki en derdim. Seni çok seviyorum. Aleyküm selam melek. Murat oğlum merhaba. Gecen güzel olsun. Merhaba anacığım hepimizin. B9 koğuştan Hülya Soy, yani kızım Kürt Hülya'm. Kurban olduğum, aramadım bugün, merak ettim seni. Telefonlardan bir sorun var. Yine aklım sende kızım. Biziz, aklım bizde kalmasın ama senden biraz önce haber alabilsek, şöyle diyeyim, senden bir an önce haber alabilsek daha iyi olacağız bir tanem. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol aslan kızım. Merhabalar, iyi yayınlar. Gümüşbala'dan Tuğba ben. Farklı kurumlarda olan oğullarım Turan Sabuncu, Vedat Sabuncu. Annem, bugün hiç sesinizi duyamadım. Sizi çok seviyorum. Siz benim nefesimseniz, dualarım sizinle. T1-B12 koğuşuna olan oğlum Vedat Sabuncu ve değerli abileri Doğan Şirin, Berhan Atsever, Mehmet Akgün. Ayrıca oğlum Turan Sabuncu. T3'te bulunan en değerli, çok kıymetli abisi Barış Alabay. Sizlere selam olsun, özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Gümüşbala'dan Tuğba ben. T1-B12 koğuşunda olan yaramaz oğlum Vedat Sabuncu. Annem ne yapıyorsun, iyi misin? 8 gün sonra açığa çıkacakmışsın. İnşallah abinin yanına geçersin, seni seviyorum. Kendine iyi bak. Değerli dostlar Doğan Şirin, Berhan Atsever, Mehmet Akgün ve oğlum Turan Sabuncu'nun Mert Delikanlı Biricik abisi Barış Alabay. Hepinize ayrı ayrı selam olsun. Murat abim iyi yayınlar. Ben Sevgi Türkeli. Sevdiğim aslan kocam Bayram Türkeli'ye. Ömrüm, ah ömrüm. Konuşulup söylenilecek çok şey var ama biz her şeyi bir kenara bırakıp birbirimize daha sıkı sarılalım. Olmaz mı sevdim? Müslüm Gürses, bir tutku şarkısı ömrümün efendisi, kocam Bayram Türkeli'ye armağan olsun. Ben Zeytinlik'ten Abdülsamet İlter, Metin Koca, Alperen Aldanmaz, Doktor Zeki Kaya ailesine, Berdan Aslan, Kemal Dayı, Cihan Yavuz Bal ailesine, Güney Yılmaz Sak ailesine, Savaş Aktaş ailesine, Caner Bahtur ailesine, Çapakan Ecerel, Yusuf İvak, Armağan Nurca, Tahsinep Bektaşoğlu ailesine, Birol Burçak Yatmaz ailesine, Aracan Kocaman, Bozo, O Gün Açık Göz, Kudret Yüce, Onur Sara, beni tanıyıp da ismini yazamadım, sayamadım herkese selamlarımı gönderiyorum. Ben Zeytinlik'ten Abdülsamet İlter, Metin Koca, Alperen Aldanmaz, Doktor Zeki Kaya ailesine, Berdan Aslan, Kemal Dayı, Cihan Yavuzbal ailesine, Güney Yılmaz Sak ailesine, Savaş Aktaş ailesine, Caner Bahtur ailesine, Çapa Akane Cerel, Yusuf İvak, Arman Nurca, Tahsin Hep Bektaşoğlu ailesine, Birol Burçak Yatmaz ailesine, Raycan Kocaman, Bozo O Gün, Aç Göz, Kudret Yüce, Onur Sara, beni tanıyıp da ismini sayamadım herkese selamlarımı gönderiyorum. Ben Şakran Kapalı B1 koşu atmakta olan ben Hamiyet Küleş. Derlerim Zeynep Sak, Deniz Giz, Bebek, Yaren, Serpil, Melek, Dila. Geceye bir söz bırakıyorum. Asalet soydan gelir, sonradan değil. Kalite asla tesadüf değildir. Geceye bir söz, Şenol Evgin, Meydana Çıkın şarkısı armağan olsun. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı B1 koşuna atmakta olan biz Hamiyet Küleş, Sevim Küleş. Geceye bir söz bırakıyorum. Bizi karşısına almaya cesaret eden herkes bizim düşmanımızdır. Dalımızı kesmeye cesaret edenin ormanını ateşe veririz. Bir şarkı arası vereyim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüle.
1: Hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk gitsin. Öğrenirken hasretimle sevişmeyi.

0: Evet, kaldığımız yerden devam.
1: Ben Balıkuyu'dan Zalo, Şakranti'ye 2'de yatmakta olan ağabeyimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun, seni seven kardeşin Zalo. Merhaba Murat abi, ben Balıkuyu'dan Zalo. Çok değerlilerim abim Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyuncu'ya ve değerli dostlarımıza selamlar olsun kardeşiniz Zalo. Murat abi ben Zalo. Değerli abimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan, Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel Yaşin, Ergül Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Şirin, Can Polat ismini sayamadım. Dostlara da selam olsun. Sizleri seven kardeşiniz Zalo. Ben Fırat Gizgin, B3'te yatan taşkın Ereptos, doğum gününü kutlar ailenle, özgür günler geçirmen dileğimle. Şakran T3 B8 Ömer Akkaya, canım abim seni çok özledik. Mahkemeyi bekliyoruz dört gözle, inşallah çıkacaksın, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Ben kardeşin Büşra. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Berat, T3 koğuşuna yatan kral adam gibi adam dayım Serdal Aykurt dayım, seni çok özledim. Sıradaki en güzel şarkılar sana gelsin, İmparator dayım. Kadın kapalıda yatan Pınar Cuhalı abla, seni de çok özledim. Sizin gelmenizi bekliyorum sabırla. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T117 koğuşundan Apo Kandemir. Aleykümselam Apo kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan Murat Değirmenci oğlu Fatih Batı.

Bu ne ya? Allah Allah. Biz de diyoruz niye takılı kaldı bu şarkı? Açık kalmış. Neyse. Baştan alalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A17 Koç'tan Apo Kandemir. Koç'un adaleti sağlayan Murat Değirmencioğlu, Fatih Batmanoğlu, Can abim Çektar Bakır, Ferhat Kurt, Mami Subaşı, Mami Kurt, Sadık Yoldaş, Murat Timarlı, Mehmet Tunç, Oktay Şaban, Osman Temel, Sergen Temel, Keko Fırat, Öztaş Seren ve Ağdayı Taşkın Eleftoza. Ben T1A17 Koç'tan Apo Kandemir. Farklı kurumlarda bulunan Aslan Kuzen, Recep Kaplan, Can abi Ekrem, Birlik İbo, Akbaş Mami, Birlik Çınar, Birlik İbrahim Erişens ve Serok Önen abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Apo Kandemir ve Çektar Bakır, Ekrem, Birlik İbo, Erişen ve Serok Önen'e çok çok selamları var. Selamünaleyküm Murat abim, yayınlar. Ben Seyran, aleyküm selam kardeşim benim. Şakran T1 17'de yatmakta olan Çektar Bakır'a selam olsun. Güzel gözlümün gözlerinden öperim. Çektar çok özlenensin. Aklımdasın, yalnız değilsin, inşallah en kısa zamanda aramızda olacaksın. Herkesin sana selamı var. Kendine oralarda iyi bak, Allah'a emanet ol. Bir bakmışsın Yusuf kuyuda zordadır. Bir bakmışsın Yusuf Mısır'a sultandır. Çeko. Murat abi, Çektar için Sezen Aksu'dan Adı Bende Saklı şarkısını çalarsan sevinirim. Hemen şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B16 Koç'tan Yoldaş Can. Aleykümselam Yoldaş kardeşim. Can, beraber yatmakta olduğumuz değerli abilerime, başta Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Kerem Bayraktar, Ekrem Bayraktar, Selim Turgay, Uğur Yılmaz dost ve kardeşlerim. Şahin, Sincar, Tarkan, Polat, Hüseyin, Turgay, Arda Batı, Emirhan Canbaz, Yusuf İslam ve ismini tek tek sayamadım. Tüm abi dost kardeşlerime selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Demir kapılar kapanır ama insanın umudu asla kapanmaz. Murat abi, ben 4 nolu B16 Koç'tan Yoldaş Can Can. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Afşar, Ferhat Arslan, Mafya, Sedat, Yunus Tutkun, Devri, Devran, Ferhat, Taş, Hüseyin, Turgay, ismini saymadım abi kardeşlere selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C12 Koç'tan Çağla Çakır. Aleykümselam Çağlar kardeşim. Abilerim ve dostlarım olmak üzere Can, Barış, Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Yavuz Çelik, Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Ahmet Aydın, Namıder, Fıçı, Ercan, Ekim, Portakal kardeşler, İstanbullu İsa, Enes Yüzkaya, Bulut Över, Çimentepeli Yiğit, Emir, Kırmızı, Gökhan, Soğukkuyu, Emre, Ödek, Yaşar Ördek, Cengiz Özdemir, Coşkun Demirkol, Şeytan Serdal ve Kadın Kapalı'da bulunan Pınar Cuhalı ve ismi geçen abi dostlara selam olsun. Sizleri seven Muti Çakır ve selam. Murat abim, ben Çukur Mahalle'den Yazgül'ü, Yatmaz Canım Kanım Tülay, Yatmaz iki Gözüm Sıkma Canını, inşallah en yakın zamanda yanımızda olacağın Titom. T2'de bulunan Enes Yüzkaya, Kalbim Sizinle Aslanım. Elbet bir gün o güneş sizin için de doğacak. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yusuf Afin'de, aleykümselam Yusuf kardeşim. T1B14'te yatan amcaoğlum Fuat Afin'de olmak üzere diğer dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Hasret ağır, sabır daha ağır. Ali Kınık yalnız değilsin, armağan olsun selametle. Murat abim, ben Yusuf Afin'di. T1B14'te yatan amcaoğlum Fuat Afin'de olmak üzere diğer dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Hasret ağır, sabır daha ağır. Ali Kınık'tan yalnız değilsin, armağan olsun selametle. Selam paşam, dün gece için teşekkür ederim. Hiç erinmeden tarafından kalktın geldin. Sen gerçekten dost musun? Zaten senden sonra berbat geçti ama verimli sadakamız varmış paşam. Senden ricam Etkin Karakaya'dan Gülün Ömrü Benim Ömrüm. Ömrüm Senin Olsun çalarsan sevinirim. Duygusala bağladım. Bu şarkı mavime ve arkadaşlarına gelsin. Bu gece bir söz kırılan yerinden

Çok çatlaklardan Sezer Cansın Paşam. Eyvallah Yan abim. Tabii ki dostuz biz. Tabii ki insanlar dostları için yerinden kalkar. Dostları için. Paşam, ben buradan kardeşim Hürmüz, oğlum Memo, canımın parçası Mavim'e "Sensiz Yarım Kaldım" şarkısı armağan olsun. Mavim, seninle konuşmak gökyüzüne bakmak gibi, sensiz ama her şey anlatıyor. Paşam, ben Koçero, C12'de atan bütün kardeşlerime, Mavim'e, Hürmüz kardeşime, Gül ablama, seni düşününce içinde kaybolan bir şarkı yeniden çalıyor. Adını söyleyemem de nakaratı sen oluyorsun Mavim. Paşam karma karışık. Paşam buradan Şener kardeşime ve çok sevdiği dehasına selam. Canım Mavim'e, insanı insan yapan düşerken bile başkasının elini bırakmamasıdır. Buradan geceye bir söz bırakmak istiyorum. Gece sadece karanlık değil, dinlenmeye çekilen umutların örtüsüdür. Gözlerini kapat, sabah daha hafif bir senle gelecek. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Cengiz Anlı Ferhat Arslan'a sevgi ve saygıyla, canımın işi, sesini duydum mutlu oldum, kalbimin sahibi. Aklım sende, görüşü dört gözle bekliyorum. Seni çok seviyorum, geleceğin en güzel babası gel artık. Selamünaleyküm Murat abim, tüm kader mahkumlarına da hayırlı akşamlar. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan Cengiz Anlı Ferhat Arslan radyo başına. Aleyküm selam kız kardeşim. Ahmet Kaya'dan "Oy Benim Canım" şarkısı canımın içi Ferom'a armağan edersen çok sevinirim. Ferom, mesafeler ne kadar uzak olsa da kalbim hep seninle atıyor. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum. Bil ki her şeyden çok seviliyor ve hep aklımdasın. Sabırla o güzel günleri bekliyorum. Geceye de şu sözü bırakırım. Sevda dilim mesafe tanımaz. Kalpten kalbe giden yol hiçbir zaman kapanmaz. Şakran T3B9'da kalan ömrüm sevdiğim Berşan Polat'a bin selam olsun. Üstümdeki binlerce yük arasından sadece senin yokluğun ağır geliyor. Yalnızlığa karşı verdiğim en büyük savaş sensin sevdiğim. Ben seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Zeki, Okan, Ceyhun, Öcal başta olmak üzere derle abim namı der Şeytan, Serdal, Aykut, dostlarım, kardeşlerim olan Erhan, Eren, Araz, Mami, Yılmaz, Emrecan Altun, Şahin Tekin, Barış Aktaş, Kaan, Özdemir, Murat Duman, Muhammed Şekerci, Emre Yunusçay, Balıkçı, Özgün, Emirhan, Timur, Hasan Bostan, bu derli isimlere bin selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hazreti Yusuf'u öldürmek istediler, ölmedi. Köle olsun diye sattılar, sultan oldu. Allah isterse 10 yılda olmayanı bir gecede oldurur. Sabır insanın gönül kıblesidir. Murat abi, ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Senin aracınla farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta Orhan Polat, Ziya Polat, Velat Aslan, Baran Aslan, Halit Akbaba, Candan Öte kardeşim Koray Kahramanlı, Umut'tan Çınar Bürük, Hasan Güneş, aynı koğuşta olduğum kıymetli abilerim Zeki, Okan ve Şeytan Serdal, Aykut. Bu derli insanlara bin selam olsun. İsmail Karataş, haberim var şarkısı bu derlere armağan olsun. Abi iyi yayınlar. Zeynep Usturan. Zeynep'im, seni görmek çok iyi geldi hepimize. Larenin üzerine senin kokun sinmiş. Bıraktık geldi seni, yine üzgünüz. Tabii seni çok seviyor ablan. Şakran C11'den Zeynep Usturan. Zeynep'imiz, canımızın içi güzel kardeşim. Bugün çok güzeldi. Kısa da olsa ne güzel vakit geçirdik. Sana doyamadık ama inşallah daha uzun güzel günlerimiz olacak ablan Gülşah. Murat abim, T4 15 şakranda yatan kocam, ruhumun yarı kalbimin geceleri, yokluğun çöküyor üstüme ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı, senin adın geçince kalbim nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Özlem sana, hasret sana kurban oldum. Beni merak etme, senin varlığın yetiyor bana. Tek dileğim senin bir an önce yanımda olman. Allah'a emanet ol, bu şarkı sana. Derviş, herkes gider bir sen gitme demiş sevgili kardeşimiz. Kime demiş bunu? İsim yok. Şakir kardeşim. Ha, Şakir söylemezim mesajı. Şakir ismi yok vallahi, yani bu şekilde okudum. Anladım ki sana bu mesaj. Evet. Ben Ali Açık'tan Karşıyaka'lı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın Güngören, Engin Özdemir, Can Neko'ya, Hüseyin Tekeday. İsmini sayamadım, abilerime dostlarıma selam olsun. Aynı suda yüzüyor olmamız aynı derinlikte olduğumuz anlamına gelmez.
Ben Ali Açık'tan karşı yakalı Nurullah Yılmaz. Cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ü-

Burak Kıncı, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın Güngören, Engin Özdemir, Can Neko'ya, Hüseyin Tekeday ve ismini saymadım abilerime, dostlarıma selam olsun. Zamanımızın değerini bilin. Boş insanlara harcamayın özgürlüğe. Ali Açık'ta karşıya kalan Nurullah Yılmaz, kuyudan çıkmaya az kaldı elbet. Mısır'a sultan olacağız aslan abim. Ali Açık karşıya kalan Nurullah Yılmaz, zindanlar, soğuk zincirler, yaş belki biraz düşürüz. Özgür günlerde görüşürüz elbet bir gün. Özgürlük akvaryumunda buluşmak dileğiyle. Ben T1A8 koşulan Saffet İlhan Özcan. Menemen R tipinde bulunan canım kardeşim Uğur Ay Keskin'in bugün doğum günü. Doğum gününden işten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerine olman dileklerimle, sevgilerimle Saffet İlhan Özcan. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu. Canım eşim Sezen Çalıkuşu. Sezenim, sen benim kokusuyla varmak istedim. Yokluğuyla sınandım, varmak için çıktım o yolun sonusun. Murat abi Sezenim, Özgür Kaplan, sensiz belayım çalarsan sevinirim. Ayrıca canım kanım, canım karım, mektupların çıkışını yaptım. Seni çok seviyorum. Ben T1A8'den Saffet İlhan Özcan. Aynı ortamı paylaştığım canlar İbrahim Alada, Mert Fazlıoğlu, Görkem Eraslan, Ferdi Demirbaş, Batuhan Çalıkuşu, Kaan Erdoğan, Hüseyin Taşdelen. Bu canlara Acıoğlu'ndan Bir Daha Sevmek Yok şarkısı armağan olsun. Gece sözümdür. Hayat işte. Bazı insanların denize karşı villaları var. Bizim de yıkılan hayallerimiz. Sevgilerimle Saffet İlhan Özcan. Ya Saffet. Babanın dediği gibi, hayalde yaşarken gerçek dünyada zamanı içmişiz diye haberimiz yok. Saffet. Hayal olmasa yaşam olur mu? Yaşamın bir anlamı olmaz. Saffet, bu işler böyle. Hayal kuracaksın ki olsun. Bu işler de böyle. Boş koy villaları millaları. Orada da diyor ki Allah. Ben Kur'an okumasını bilmem ama bildiğim bir şey var, Allah'ın kendisi çok güzel. Diyor ki biz onlara dünyalık ihtiyaçlarını verdik. Tüm isteklerini de verdik. Onlar için ahirette bir şey yok diyor. Boş koy villalarını bunlara. Sen gene hayallerin peşinde git. Bugün olmazsa yarın olur. Olur yani. Olmaz diye bir şey yok çünkü o çok zor. Evet. Mehmet Fatih Özışık. Beni kaybetmekten korktuğunu söylediğinde sana daha sıkı sarılmak istedim. Senin gözyaşların benim için dünyadaki her şeyden daha kıymetli. Lütfen kalbini ferah tut. Ben her zaman buradayım. Senin yanındayım. Varlığın benim en büyük hazinem. Müslüm Gürses. Bir bilebilsen sana gelsin. Fatih'im, gözlerinden öpüyorum. Seviyorum seni. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın. Aleykümselam Sedat kardeşim. Hayırlı akşamlar, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir Murat abi. Sağ ol Sedat. Hep beraber yol alalım kardeşim benim. T2'de olan abim Gökhan Aydın radyo başına. Koçlara daldınız mı bilmiyorum abi, sıkma canını, geçecek elbet bu günler. Orası kimseye kalmamış, bize kalmaz. Beni bir arkadaşından ara mutlaka, bekliyorum. Seni seven sayan kardeşin Kaleli Sedat Aydın. İlk önce Allah, sonra aynaya bakıp da gördüğün aslana emanetsin. Kale Murat, sen de seviyorsun ha. Ya Sedat, Allah da sizi güldürsün. Ben de sizleri seviyorum ki bu samimiyetiniz var. Yani abi kardeşiz her zaman. Selamünaleyküm Kale Murat, hayırlı akşamlar, nasılsın, iyi misin? Ben Kaleli Sedat Aydın, T1C13'ün adaletini sağlayan Mertcan Büker radyo başına. Merdo, Allah'ın izniyle bayramdan sonra ya Allah deyip başlayacağız, haberin olsun. Var mı isteğin arzun? Bir isteğin olursa annene numaramı ver, aratman yeterli kendine. Çok dikkat et, Allah'a emanet ol. Ersin abi, Ali Şabi'ye ve oradaki tüm kardeşlere bin selam olsun. Mete mesajların gelmiş bak. İsa'can şim atmış. Yarın Allah izin verirse stüdyoya gideceğim. Evet, Mete dökme. Mete mesajlarını göndermiş İsa. Yarın Allah nasip ederse iyi mi kardeşim benim? Şakran T3'te yatan aslan eşim Sergen Gürgür. Canım, annemle doğum gününe geldik. Annem aldı evden. Saat 9.30'du geldiğimizde. Birazdan eve geçeceğiz. Seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Şakran T2'de yatan ömrümün miladı Ertuğrul Gürgü, seni çok seviyorum. Tepeden tırnağa aşık olduğum adam. Rabbim bir dahaki sene yanımızda olmanı nasip etsin aşkım. Sensiz hiçbir şeyin tadı yok. Şakran T2'de yatan her şeyim Ertuğrul Gürgü. Aşkım, dağıttık oynuyor çocuklar. Toplayıp çıkacağız birazdan, merak etme. Öptüm sol yanından.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan İbrahim Bayram Namıder Toroslu Ağrılı İvo. Sağ ol İbrahim. Aleykümselam kardeşim benim. Başta can dostlarım Hakan Yavaş yani AK-47 Ahmet Canalan Burhan. Burhan Nur'dan geçmez. Şimdi bak Buran. Kardeşim dedi ki Buran senin soyadını yanlış okuyan ben değilim. Herhalde cuma günü sağ olsun bir kardeşim geldi. Allah o kardeşimi çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Gelmesiyle işimiz yaştı. Tahmin ediyorum o kardeşimiz herhalde senin soyadını. Burhan Ormancı yanlış okumuş galiba. Kardeş bak yazmış demiş ki abi Burhan'ın soyadı yanlış okunuyormuş. Ama artık düzeldi ama bu mesajlar içerisinde de İbi sana zahmet. Mesajlar içerisinde yanlışlıklar var. Bu mesajları kim yazıyorsa Burhan size zahmet. Bak şimdi aynısını okuyacağım. Geçen gün de okudum. Duydunuz mu duymadınız mı bilmiyorum. Duysaydınız muhtemelen değiştirecektiniz. İşte ben olmuyorum bazen. Kardeşim de yazık günah. Buraya gelen programı yapan kardeşimiz de bir suçu günah yok ha. Haberiniz olsun. Yazılış şekli neyse bak aynısını T1 A3'teki kardeşlere. Bizim Ağrılı İBİ'ye bir seslenin ya da Ahmet. Kim varsa dinleyen bak okuyacağım aynısını size zahmet. Not alın düzelttirin tekrardan gönderin ki bizden sonraki zan altında kalmasın. Biz de mahcup olmayalım. Şimdi Burhan bak ne yazmış kardeşimiz. Burhan Nur'dan geçmez ve Daykolu Engin Kaya Bozo İbrahim Türeken. Antepli Ahmet Gezer Volkan Çakmak Yılmaz Ecellioğlu Abdi Çelik Erdi Taş İbrahim Dağlı Recep Şenkür ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda bulunan canım kanım Ağrılı Hakan Bayram. Dostum Çiko Gürkan, kardeşim Oktay Özdemir, Erdoğan Dikmen oğlu, Adem Yavaş, Müjdat Güçlü, Ferhat Akan ismini yazamadım. Beni tanıyan tüm dostlara baki selamlar olsun. Bu birincisi kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. T1 A3 kavuşundan Hakan Yavaş yani namıdar AK-47 aleykümselam Hakan'ım. Şimdi burada da vardı bildiğim kadarıyla. Başta kader birliği yapmış oldum. Ahmet Canalan, mahalle büyüğüm Can abim Burhan, Ormancı, Toroslu, Ağrılı, İbo, Daykolu, Engin Kaya, Batuhan, Özgür yani Bozo. Başta olmak üzere koğuş ve kurumlarda bulunan Harun Tarduş, Gürşat Yıldız, Kürşat olması lazım. Emirhan Dinçer, Emrah Gürbüz, Necati Gülen, Yasin Açık, Serdar Özcan, Ayhan Kılıç, Dört Nolda bulunan Öz abim Adem Yavaş, Foça'da bulunan Muhittin Barış, beni tanıyan tüm dostlara Allah'tan iyi olmalarını niyaz ediyorum. Ben Hakan Yavaş, yani namıdar AK-47. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı, aleykümselam Burhan. Koğuşumda kader birliği yaptım dostlarım kardeşlerim Hakan Yavaş Namıder AK-47 Ahmet Canalan Toroslu Ağrılı İbo Daykolu Engin Kaya Batuhan Özgür yani Bozo Adem Yavaş Orhan Ormancı Muhammed Yıldırım Murat Çampak Harun Tarduş Ayhan Kılıç Doğukan Alkan Erdal Karataş Kürşat Yıldız Muhittin Barış Erdoğan Şahin Antepli Ahmet Gezer ismini saymadım tüm dostlara selam ederim. Daha bu da bu. Yani bilginiz olsun bazı yanlışlıklar var. Harun Tarduş Harun'um dün Hamza'nın çok selamı vardı sana. Bilgin olsun Hamza kardeşimin de selamı üstümüzde kalmasın. Bu saate kadar gelen mesajlarınızı paylaştım kardeşlerim. Şimdi kayıt mesajlarımızın sonunu paylaşayım. Takriben bir 20 dakika sürecek. Ondan sonra hemencik operatörde kaldığım yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle hemen 12'yi bulacak. Bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Bir çay molası.

Aleyküm Murat abi, ben T1B13 Koç'tan Eski Çamlık'tan Memo Akan. Aleyküm selam Memo kardeşim, burada kader birliği yaptım, aslandayım. Gündoğan Doğan abilerin başta olmak üzere Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Yakup Bulut, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Uğur Tezcan, Emre, Aygün ve dostlarım, kardeşlerim başta Can kardeşim, Kerim Bakar dostum, Ahmet Cintan, Resul Yıldırım, Ferhat Yalçın ve kadın kapalıda olan canlarım Sultan Korkmaz Gizem Kanlı'ya bin selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Aleyküm selam Şeyh Muz kardeşim. Burada kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan abilerim Hıdır, Bali, Reber Hacıoğlu, Yılmaz Sarıoğlu, Yakup Bulut, Emrullah Korkmaz dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın, Çılgın Çocuk, Memo Akan, Ahmet Cintan, Eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım, bu derlere benden bin selam olsun. Gece Çavreş'ten bir söz. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir, kalite asla tesadüf değildir. Murat abi, ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar, yani Çavreş. Burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah Tar, yani Haciko başta olmak üzere Muhammed Aydın, yani Twitter Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz, Mehmet Can Alan, Ramazan Gültekin, T2'de yatmakta olan Mehmet ve Kadir Üstündağ, Doğan Kurt yani Nijya, 3 nolda yatmakta olan Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz. Bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar yani Çavreş. Gece bir söz. Bırak giden gitsin, silen silsin, atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ahmet Cintan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım, dayım Gündoğan Doğan, dost ve arkadaşlarım Şeyh Muzdayar, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Er Yakşı, A13 Koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl, benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan, gece bir söz. Geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım. Dayım Gündoğan Doğan, dostlarım Şeyh Muzdayar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre, Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka koğuşta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa'ya özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tezcan'a, Murat abi çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver. Özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Mehmet Toprak, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozcakalı Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim, dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alptekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Toprak, Murat abi benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın, biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B13'ten Ayrancılardan Resul Yıldırım, kader birliği yaptım. Başta dayım Gündoğan Doğan, dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak, Kadir Ali, Mehmet Demir Pençer, Reber Hacıoğlu selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır. Güçlü

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamun aleyküm Murat abi, ben Teki Ceon Koğuşun, Bornova Koğuşu'ndan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şeref kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC Bornovalılar Koğuş'tan Yunus Akça Koca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Muhammed Yıldırım. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Umutcan Akbaba. Aleyküm selam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Mehmet Topçu. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, biz TK15'ten Çimen Tepeli Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleykümselam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim, başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal, İskandinal Kartal, İsmail Ediş, Berkaya, Volkan Durna, Çimen Tepeli Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimen Tepeli Hayati, Meydancılar Kralı Sergen, Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşayanlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA15'ten Çimen Tepeli Çakır, yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, başta Bilal Ayık olmak üzere, akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkaya, Mehmet Alp, Hayati, Özkan, Volkan, Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun, Polat yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali, Arda, Özdirek, Kuşadalı, Ayhan, Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi ben T2A15'ten Çimentepe'li Çakır yani Fırat Tınas A19'da bulunan değerli büyüklerim Nusret Aktan, Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece Herdem'den hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır yani Fırat Tınas.
0: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

0: Ben Dörtnoğlu, A15 Koşulan, Mehmet Fatih Özışık, Toros'un Gözbebeği, Aslan kardeşim Devran Yüksek, Guantanamo hapishanelerini gören kardeşim Mert Dağ Devren ve Civan Acar başta olmak üzere Fehim Arı Namıder Hoca, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, ünlü rapçi Berkan Bölük, Sinan Yoldaş, Aytaş Taş, Asım Cinoğlu, Berkay İtir, Çetin Temel ayrıca Menemen'de yatan B15 koğuşunda ve T1A14 koğuşuna Kadın Kapalı'daki kardeşim Hülya Bayraklı'ya selamlar. Özgür Ertel, iki elin kanda olsa da gel şarkısı tüm tanıdıklara armağan ediyorum. Murat abi seviyorsun, ben 4 nolu A15 koğuşundan Mehmet Fatih Özışık, sağ ol Fatih'im, ben de seni seviyorum. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Buradan farklı kurumlarda yatmakta olan değerli abi kardeşlerim olan başta yakışıklı abim Taşkın Eleptos, Serdar Koyuncu, Kemal Acar, Mehmet Demir, Veysi Yenigün, Polat Denerli, Kınalı, Ekrem Birlik, Vahap Aksoy, Apo Yenince, Remzi Akgün, Erdiş Ballıkaya, Soykan Çiftçi, Yılmaz Sak ve A15 koşulan Toroslu Devran Yüksek. Hepinize özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, abim olan Şahcihan Kurt Kınalı, Ekrem Birlik, Boksör Mahmut amcam, Kemal Acar, Canım Kanım Abdullah Yenince, Çakır Taner amcam, Lokman Tan, Evindar Deniz, Kadir Deniz, Sidar Deniz, ismi geçen tüm herkesin ellerinden öpüyorum. Üstümüzde beton dökülmedi ya, elbet buradan çıkacağız Murat abi. Murat Şampınar nerede şarkısı, liderimiz Toroslu Devran Yüksek'e gelsin. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım, dostlarım ve abilerim olan Mersin Pınarlı Umut, Kemal Paşalı, Emre Aydın, Ballıkuyulu, Şehmus Toroslu, Mehmet Demir ve Toroslu Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Furkan Yaşar, Sinek, Erdal Demir, Ali İmran Korkmaz, Kanım Abdullah Yenince, Çağrı İşçi, Esentepe'li İlter ve Aytaş, Polat Denerli ve Bucalı Serhat Akkaş olmak üzere hepsine selamlar olsun. Suskunluğuma aldanmayın. Silah da sessizdir. Patladan yerini çığlıklara bırakır. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Kıymetlilerim Eko Kahraman, Mert Kahraman, Azcan Yatmaz, Şevket Vazgeçtim, kardeşim İsmet Tatü, Yusuf Yurdan, Muratcan Peker, Ramazan Çimenda, Ercan Doğan, Toprak Ateş ve tüm abi kardeşlere selam olsun ayrıca. Çeto Başkanım Murat Ayata'ya selamları vardır. Şu sözlerle bitiriyorum. Sahip olmadığın şerefin reklamını yapma. Tüm şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Rabbim herkese ailelerine kavuştursun. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Emir Yıldırım. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Canım Kanım Abdullah Yenince, Şehmuz Akbulut, Mehmet Demir, Veli Çelenk, Fırat Çelenk, Sinek, Erdal Demir, Polat Denerli, Ali İmran Korkmaz, Yusuf Yurtan, Sarı Aytuğ Güneş, Emre Aydın'a, Şahin Kahraman ve Veysi Yenigün abime çok selamlar. Gece şu mesajı bırakıyorum. Namusuyla doğan şerefiyle ölür yıllarca, yıllara sığmayan özlemlerimiz var. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben 4 nolu A15 koşulan Toroslu Muhittin Karakaş. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık, Aslan abim Fırat Özışık, namı der Zaze, efsane kardeşim Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, dostum Engin Avşar, Zeki Kaya, Koko Muharrem, Aras Resul Yıldız, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Gafo, Ahmet Bavcı ve Gürkan Mencukek ve çok selam olsun. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka bir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Müslüm Gürses, mil çekmişler gözlerime geceye armağan olsun. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçın, yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Eskobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleyküm selam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar Mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun.
1: Harun Tardu sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.
2: Ben T3A19 koğuşuna Şahin Beklen. Kader birliği yaptım Efe Us başta olmak üzere. Mesut Acıoğlu, Erhan Aydın, Mert Işıklı, Cenk Güce, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Saffet Özcan, Bilal Yavuzer, Engin, Orhan, Sedat Önder ve değerli büyüğümüz Adem Papak olmak üzere bizim gemimizi yakanlar, bize limandan hep el sallayanlar oldu. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Raşit Taşkın, iki gözüm Muhammed Yıldız ve sevgi saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Şakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Hüseyin Şimşek, Fırat Bintürk, Cenk Güce, Mert Işıklı, Süleyman Taşer, Efe Usa selam olsun. Eyüp Han'dan bu şehirde insan kalmamış, bu derli kare armağan olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Muhammed Yıldız, kıymetli kardeşim Muhammed Raşit Taşkın başta olmak üzere sevgi ve saygıya değer abi dostlarım Kurtuluş Çakarlı, Selçuk Tüter, Adem Kaya, Fırat Kaya, Adem Sabırlı, Semih Kutlu, Epe U, Süleyman Taşar, Esat Can'dan Mert Işıklı, Cenk Güce, Şahin Bekle, Apo İnci, bin selam olsun sizleri seven sayan dostunuz Muhammed Yıldız. Ben T3'den Mert Işıklı, kader birliği yaptım abim Efe Uz, Vezir Işıklı, Yıldırım Boğa, Ömer Erke, Talipcan Balkanoğlu, Şahin Engin, Umut Aydın yani Beşo abim, Şahin Beklen, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız, Harun Tarduş, Allah var gam yok, ölüm var ödün yok, can abilerime selamlar olsun. Ben Üçlüoğlu'dan Cenk Yüce, değerli abilerim, dostlarım başta Azat Başak, Kemal Acar, Boksör Mahmut, Serdar Özcan, Mahmut Tunç, Ekrem Birlik, Efe Uz, Apo Acar, Mert Işıklı, Şahin Bekten, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız ve kayda değer dostlara selam olsun. Gözümüzün altı kızarırsa çay yarıda, kahve hatırda kalır. Ben T3'ten Gökhan Arda yani Casper, kader birliği yaptım. Efe Uz başta olmak üzere Şahin Bekten, Hüseyin Gökalp, Cenk Yüce, Apo Acar, Serkan Erkarahan, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Uğur Keçeci, Süleyman Taşar, Selçuk Tüter, Hamza Ayboğa, Fırat Acı Buca. Ayrıca son olarak kadın kapalıda yatmakta olan Hüseyin Gök Alp'in kardeşimin değerlisi Petek Toyalan kardeşime de çokça selam ederim. Ben T3A19'dan Kuruçaylı Hüseyin Gökalp, başta kader birliği yaptım Efe Us olmak üzere Şahin Bekten, Mert Işıklı, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Cenk Yüce, Gökhan Arda yani Casper, Apo Acar, Baran Ünal, Serkan Erkarahan, Selçuk Serve, son olarak kadın kapalıda olan derdim Petek Toyalan'a bir şarkı armağan etmek istiyorum. Zinnetten meğerse şarkısı armağan olsun.

Biz T1'den Ağday Taşkın, Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş, Selen Baştaş, Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Engin Durmaz, Remzi ve Cengiz Kıran, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubuklu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ürgü, Polat Güleş, Savaş Kaygısız, Azat Özışık, Mert Eko Kahraman, bizim için değerli olan bu canlara baki selamlar olsun. Salo dayımıza da kucak dolusu saygı ve selamlar. Biz T1'den Ağday Taşkın Eleftoz, başta Aslan Oğlum Arman ve Umut Eleftoz, yeğenim Muhammed Koçit, Oktay Şaban, Mert Budin, Ahmetli Aslanı, Harun Tarduş, Davran Yüksel, Ayhan Eres, Haydarcan Karayiğit, Ferhat Turgay, Şahin Özçelik, Remzi Akgün, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Cengiz Han Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustayan, Hakan Fırat, Epik Bayram, Özdemir, Mustafa Aydın, Gaffu Ahmet Bağcı, Birkan Polat, bugün çalan tüm Kürşe şarkılar bu canlara armağan olsun. Biz T1'den Ağday Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta benim için değerli olan Mahmut Arslan, Süleyman ve Azat Arslan, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muroh, Hüseyin Taşdelen, Yiğit Çankara'da, Pitbull, Mithat, Uğur Savcı, Keko Fırat, Öz Taşdelen, Bayram Özdemir, Naim Uludan, Mehmet Salman, Baran Doğan, Polat Yalçın, Zübeyir Oğuz, Barış Çiçek, Burak Kılıç, Menderes Öztürk, Cavit Yalçın, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, bizim için değerli olan bu canlara Ozan Hamit'ten Roşu Ava şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar. Aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve dayılarım Fuat Yüce Yıldırım, Sütçü akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı, Akın Apaydın, Taner Uzun, Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli, Osman Barış, Seyfan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Avşar, Keko Fırat, Öztaş Denen, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba, Şahçıyan Kurt, Cüneyt Çetin, Güney Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara Menemen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Can Dostum Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım kanım Buket Polat, bu derlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin abim Azat Özışık ve bu derlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15 koğuşundan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namal, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman, Polat Denerli, Tolga Çalış, Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki yamrın ya azadi.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC 10 Bornovalılar koğuşundan bulunan Mehmet Güler. Canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornovalı Ali Can, Coşkun Ali Ço ve Volkan Ural. Sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben TKC 10 Bornovalılar koğuşundan Ali Can Coşkun. Aleyküm selam Ali Can kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptı Bornovalı Can abim ve dostum Volkan Ural, özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime teyki A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3 A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4 A11 koğuşundan Bornovalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Beler, Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 koğuşundan Alican Coşkun, Ali Ço ve Volkan Ural, Can kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umurcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçak Hoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydınar ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz.
1: Evet, kaldığınız yerden hemen son mesajlarımızı da paylaşalım. Önce sevgili Zerif kardeşim, Zerif'im sana da sevgiler, selamlar. Zerif kardeşimin de cezaevlerindeki tüm kardeşlerine, dostlarına selamları vardı. Zerif kardeşimin üstümüzde kalmasın selamı. Zerif'im seviyorum seni. İşin gücün rast gitsin her daim. Hemen ses kaydımız var. Mehmet Fatih Özyeşil kardeşimin. Engin Avşar kardeşime gönderdi doğum günü. Hemen onu da paylaşayım.
2: Selamünaleyküm. T4 A15'ten Mehmet Fatih Özyeşil. Engin Avşar. Doğum günü isten dileklerimle kutlarım. Nice mutlu yıllara. Ahmet Kaya. Doğum günü şarkısı benden sana gelsin. Rabbime versiniz. Beni tanıyan herkese selamlar. Ben Mehmet Fatih Özyeşil.
1: Evet. Paylaştık hemen. Sonrasında kaldığımız yerden devam. Selam, ben C12'de yatan Koçerom'un mavisi Bircan Güzel, her Bircan Güzel Hürümüz Karatay. Ülker, yok şöyle diyelim, Bircan Güzel Hürümüz Karatay Gül Ülker dostlarıma selam olsun. Murat abi, buradan senin aracılığınla Koçerom'a seslenmek istiyorum. Bazen bir adam gelir, her şey güzelleşir. Abim bir şarkı armağan ediyorum. Koçerom'un da kocamın da kötü gününde yanında olduğun için ayrıca teşekkür ediyorum. Miray Zardüş'ten Papatya çalarsan sevinirim. Valla mavi, senin kocan benim dostum, canım, ciğerim. Tabii ki gideceğiz. Ne demek? Hemen kaldığımız yerden devam. Bakalım. Var mı? Evet, bunları da kardeşlerimizle paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İzmir Foça Açık Cezaevinden Şirin. Can Polat, aleyküm selam Şirin. Yani Big Boss. Buradan dostlarım Mehmet Koyuncu, Ferhat Sunal, yani Fakir Eşe Paşalı, Mehmet Boza, Bilal Kaymaz, Niran, Miran Yıldırım, Rıdvan Güneş, Bejo Alabay, Emre Şen, Boz Yakalı Maviş, Ahmet Can, Şeran, Drej, Murat, Recep İter, Hebat, Akat, Baran, Arslan, Caner Kaya, Okan, Miço, Erdi Pınar, Kürşat, Yedi Baba, Bilal Adanır, Ali Duruşkan, Caniko'ya selamlarımı iletiyorum. Murat abi, ben İzmir Foça Açık Cezaevinden Şirin, Can Polat, yani Big Boss. Buradan dostlarım Mehmet Koyuncu, Ferhat Sunal, yani Fakire, Eşe Paşalı, Mehmet Boza, Bilal Kaymaz, Miran Yıldırım, Rıdvan Güneş, Bejo Alabay, Emre Şen, Boz Yakalı, Maviş, Ahmet Can, Şeren, Recep İter, Hebat Akat, buradan Aslan, Caner Kaya, Okan, Miço, Bilal Adanır, Ali Duruşkan'a selamlar, sevgiler. Selamünaleyküm Murat abim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar, nasılsın, iyisindir inşallah. Abi bizi sorarsan hamdolsun iyiyiz. Şakran T4 15'te yatan derdi dayım Şakir Söylemez radyo başına. Dayıcığım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraber aynı şekilde özgür günlerde kaldığımız yerden devam ederiz. Biziz, bizi düşünme. Sen orada iyi ol yeter. Burada her şey yolunda. Sen burayı düşünme. A15'te yatan kıymetli abilerim. Devran Civan, Cavit Gürda, Asım Cinoğlu ve diğer koğuşlarda yatan eniştem Emir Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu ve Orhan Kalburcu selamlar olsun. Aleyküm selam Yasin. Sağ ol kardeşim benim. Hep beraber iyi olalım. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama ve bütün kader birliği yaptığı dostlarına bu şarkı armağan olsun. Karamsar Şair Adana Layhan yazık giden gençliğime. Not koşu Ferdi der ki girdin mi bir deliğe çıkamazsın bir daha. Ben T1B3 koğuştan Burak Kılıç. Bugün iki gözüm Murat Akgün'ün doğum günü. Doğum gününe erişten dileklerimle kutlar bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine geçirmen. Dileğiyle seni seven kardeşin Havuç Zinar Sözdar'dan Bremen armağan olsun. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama bütün kader birliği yaptığı dostlara Hamit Elma Kuruçaylı, Muhammed Kırgın İstanbul'u Ahmetcan Öztürk, Diyarbakırlı Engin Avşar Tepecikli, Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer T1'de atan Cikselo, bu şarkı armağan olsun Uygar Doğanay'dan Hazar Yıldız Kimene. Ben T1B3'ten Ağdayı Taşkın Eleptoz, bugün manevi oğlum Murat Akgül'ün doğum günü. Doğum gününe erişten dileklerimle kutlar bir dahaki yaşını ailen ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle seni seven Ağdayın Taşkın Eleptoz. Biz T1B3'ten Keko Fırat Öztaşlıdan ve Yasin Akçay, bugün aslan kardeşimiz Murat Akgül'ün doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimizle kutlar bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle seni seven Keko Fırat ve Yasin Akçay. Ben T1B3'ten Ağdayı Taşkın Eleptoz, 3-0'da yatmakta olan ilk göz ağrım has oğlum Arman Eleptoz ve tüm koğuş arkadaşlarına selam olsun, sizleri seven Ağdayı Taşkın Eleptoz. Ben T1B2'den İlhan Deniz Özler, buradan ayrı kurum ve koğuşlarda bulunan dostlarım Melih Katran, Baran Güven, Emre İlgi, Muzaffer Tatlı, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Şeyh Musniç, Barış Bingöl'e bin selam olsun, gece bir söz taklit edilemeyen tek şey cesarettir. B9'da yatan can kızım Ayşe Fulya Bulut başta olmak üzere bütün B9'da yatan kader mahkumları aileleriyle ablacığım bu sorunu telefonla çözün. Allah devletimizi eksik etmesin. Olur bu tarz şeyler, normaldir, olacaktır bu tarz şeyler. Yeryüzünde sıkıntı var. Ben T1B2'den Muzaffer Tatlıbaş'ta abilerim Zafer Boyun, Kemal Gültepe, Ömer Ürün olmak üzere Umut Fidan, Yiğit Altın, Kadircan Görür, Davut Oğuz Tufan, Kılıç Emir, Özdemir Samet, Özdemir Enes, Özdemir Göksel Yavcı'ya bin selam olsun. Şakran B2 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Faruk Coşkun için Uygar Doğanay'dan derdimin dermanı armağan olsun. Ben cennetimi buldum, cehennem sizlerin olsun elbet bir gün. B9'da yatan Ayşe Fulya Bulut başta olmak üzere bütün kader mahkumlarına gelsin sıradaki şarkı. Biz bir haftadır mahkumlarımızla. Bakalım artık bundan sonra mümkün olduğunca artık öncesinden göz ucumuzla artık bakacağız ya da bu 3969'u kardeşlerim. Gerçi tahmin ediyorum yayın yönetmeni ayın birinden sonra gelecek buraya. Konuşmalar yapacak. Yine sıkıntılarım var kendimle ilgili. Yani programla ilgili. Bana yansıyan sıkıntılar var. Onları görüşecek inşallah. Tahmin ediyorum 1-2 aya kadar çözülecek sıkıntı. Şimdi artık hani böyle konusunu da yapmak istemiyorum ama 3969 operatör üzerinden hem içerideki kardeşlerim dışarıya hem dışarıdaki kardeşlerimin sözleriyle ilgili ben sıkıntı yaşıyorum, okuyan benim. Şimdi artık düzenli olarak ona da zaman ayıramıyorum. Çünkü zaman ayırdığımda çok geç kalıyorum. Bir an önce de mesajlarınızı okuma gayretini sarf ediyorum. Geçen gün söyledik kardeşlerimize. Ya dedik bize müsaade edin, yol verin ya da bu 3969'a bir son verelim. Dedik SMS üzerinden. Çünkü yaşayan benim sıkıntıyı. Şimdi birkaç mesajı pas geçiyorum. Hadi ben olmasam diğer kardeşimiz olsa o da sıkıntı yaşayacak. Ona da yazık. Sonuçta bizim yardımımıza geldi o gün. Ama şimdi bakıyorum bugünkü mesajlar içerisinde birçoğunda sevgili kardeşlerimizin yazdıkları bizi sıkıntıya düşürecek tarzda mesajlar. O yüzden yarım bıraktığım mesajlarda bilin ki sıkıntı var kardeşlerim, pas geçiyorum. Haberiniz olsun.
0: Ben T1B2'den Muzaffer Tatlıbaş

Dostlarım Kadircan Görü, Yiğit Altın olmak üzere Yunus Kara, İlhan Deniz, Özer, Enes Özdemir, Ömer, Didişkan, Ramazan Tüvendir, Ali Akın, Nazım Can, Pehlivan Samet, Akbulut, Mehmet Can Yıldırım'a bin selam olsun. Tebessümümüz kimseyi yanıltmaz. Biz kim dost kim düşman iyi biliyoruz. Biz bütün İstanbul mahkumlarına selam olsun. Ben T1A2'den İbrahim Can Erdoğan. Amcacım ellerinden öpüyorum. Selamun aleyküm, iyisindir inşallah. Aleyküm selam İbrahim, sağ ol iki gözüm. Gözlerinden öpüyorum, sağ olasın. Şakran Kadın Kapalı B11'de bulunan kardeşim Betül Duran, canımın içi, doğum günün kutlu olsun. Hep aklımdasın, seni seven kardeşin İbrahim Can Erdoğan. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koşulan Hakan Yavaş, namıdar AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Başta büyüğüm Can abim Burhan Ormancı ve kader birliği yaptım. Can dostum Ahmet Can Alan, Toroslu Ağrılı, İvo Daykolu, Engin Kaya, Volkan Çakmak, İbrahim Küreken, Antepli Ahmet Gezer, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan canım kardeşim Emirhan Dinçer, Emrah Gürbüz, Necati Güler, Yasin Açık, Harun Tarduş, Serdar Özcan, Kürşat Yıldız, Hanifi Yasak, Alperen Köksal, Savaş Aktaş ve 4 nolu D7 koğuşuna bulunan candan kandan abim Hakan. Yarım gelmiş bu mesajın. T3C5 koğuşuna atan İbo Sil kardeşim, sabrın sonu selamettir. Kendine çok dikkat et. Yemene içmene dikkat et. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Nesim Altıntaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A12'den Balçovalı Fatih Aktı. Aleykümselam Fatih kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız dostlar dünya markası Rifox, Fatih Alkan, Berk Bakıcı, Mert Ütücü, Mert Pek, Veysel Kırnak ve koğuşlar ayrı olsa da gönüller bir oldu. Abi kardeşlerim Şervan Terk, Orhan Akta, Ahmet Toy, Adil Yılmaz, Olcay Konaksever, Mehmet Uçar, Mehmet Han Aç, Fatih Karataş, Mevlüt Kalender, Mahsun Murgun, Baver Erce, ben Mehmet Can. Can Bay'a selam olsun. Yüreği delikanlı tüm mahkumlar Ahmet Kaya'dan arka mahalle armağan olsun. Kadın kapalıda yatmakta olan kızım, kurban oldum. Telefonu açıyorum, bağlanıyor yazıyor ama bağlanmıyor. 2-3 defa ara, bağlanana kadar aramayı düşürüyor ama bağlanmıyor. Aramanı bekliyorum, öpüyorum seni kocaman. Sabırla bekleyen yürek bilir, özlem ne kadar büyürse kavuşma o kadar kıymetli olur. Elbet bir gün sen de özgürlük kuşu uçuracaksın. Aslan kardeşim Efe Gurur'un belki burada bir kardeşi var, seni unutmadım. Saygı sevgilerimle Arda Soy'dan. Şakranda yatan göz bebeğim aslan oğlum Caner Kaptan, gözümün nuru. Annesinin her şeyi oğlum, nefesim, kıymetlim. Allah bizimle, bizim Allah'ımız var. Annem, annenden sana Enver Yılmaz'dan eyvallahım yok. Şarkısı armağan olsun, seni çok seven anne. Murat abi ben Ayça Zorlu, B18'de yatan Affan Yılmaz radyo başına. Bir arkadaşının annesi bana yazsın ya da arasın. Annen görüş yasağı almış diyor. Görüş ne zaman kesin haber gönder. Deniz Biricik, unuttum sanma kardeşim, hayırlı haberini bekliyorum. Canımın içi, seni çok seven ablan Deniz Biricik. Şakran T3A13 koşuna atmakta olan Mustafa Turan'a, Adanalı Ayhan, döneceğim şarkısı armağan olsun. Paşa'dan selamlar, elbet bir gün güneş bizim için de doğacak. Selamun aleyküm Murat abi, ben T3A10 koğuşundan Kemal Paşalı Şahin. Aleyküm selam Şahin kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Erhan Tan dayıma ve akabinde benim için değerli abi kardeşlerim Adanalı Ulaş, Efe Arda Kuklay, Efe Arda Bergin, Tuğrul Antepli, Dinçer Salman, Ataberk Atalay, yani Asil Kısa Ola, yanlışlık var, Asil Kısa, Okan Çetin yani bankacı, Salih İnal, Leo, bu canlara bir de benden bin selam. Gece Erhan Tan dayımın sözüyle bırakıyorum. Asil olan asil yaşa. Rahmet Kaya'dan sen insansın şarkısı armağan olsun. Neşe ben T2'de bulunan Murat'ımı, aşkım, mektuplarımı ve kargomu aldım, çok mutlu oldum. Hepsi birbirinden güzel ama en güzeli senden haber alabilmek birazcık. Mektubunda beni üzen yerler oldu ama verecek cevabım var. Ben de yarın göndereceğim inşallah. Merak etme, iyiyim ben. Sen de iyi ol, bekliyorum seni. Onu kafana hiç takma. Ve seni her şeyden çok seviyorum. Bunu bil yeter, Allah'a emanet ol her şeyim. Murat abi iyi yayınlar. Ben C9'dan bugün tahliye olan Sude gurbet mahkumu döndü pala ve kızı İstanbullu Gülşah Türkmen radyo başına. Gece bir söz, kalabalıklarda konuşulanlar tenhada kendisini yorar. Hemen sayfamızı yenileyelim. Şöyle iki sayfamızı daha açalım.
Keşke mesajların içeriği, yani mesajların içerisi ve içerikli sevgi anlamlı olmuş olsa, ama bugün ne hikmetse gözümün ucuyla baktığım mesajlarımızın hep son sözcükleri bizi sıkıntıya sokacak sözler. Sevgili kardeşlerim, sizden bir kez daha rica ediyorum. Bakın lütfen. Kendi nefsiniz için binlerce mahkumun haber alma, emin olun. Burası bir nimet. Ben öyle

etmişiz. Allah da büktürmesin kendisinden başka. Burası olmaz, başka yer olur. Hiç sıkıntı yok ama lütfen. Nefsi değil. Sevgi içerikli mesajlarınızın, şu gece bir söz bırakıyorum, hani o kardeşim o söz, o arkadaşın o sözü, gerek yok lütfen kardeşlerim. Keşke bunları daha önce okumuş olsaydım veya daha önce görmüş olsaydım. Şimdi yattan önce bunları söyleseydim ki hepiniz bu kardeşinizi duyup anlayabilseniz beni. Kendi nefsimizde birçok insanın haber alma, şu haber alma nimetine emin olun. Belki de gün gelecek engel olunacak artık. Olacak yani. Bu böyle devam edecek değil. Bir gün. Birkaç kez bunları söylemiştim ama o kadar çok da güzelleşmişti. Sağ olsun kardeşlerim, çok da yardımcı oldular bana. Sonra düzelttiler mesajlarını, sevgi içerikli, ama cumartesi günü de vardı pas geçtiklerim. Artık sevgili kardeşlerim, duyanlar lütfen dışarı attırdığınız mesajlarla ve burada okuduğunuz, benim size okuduğum, aktardığım mesajlar içerisinde, kendisine gelen mesajlar içerisinde hoşunuza gitmeyen kelimeleri lütfen dışarıdaki kardeşlerimiz de yazmasınlar ki mani olmayalım, mana olmayalım. Ve artı sebep olmayalım. Çünkü binlerce insan dinliyor sizlerle, bizlerle beraber. Şu an, şu dakikaya kadar belki 10-15 mesaj içerisinde rahatsız olduğum mesajlar vardı. Pas geçiyorum ama lütfen kardeşlerim. Ya sevgi içerikli mesajın her zaman faydası vardır insana. Çevremize faydası var. Duyanlara, dinleyenlere faydası var. Var yani. Güzel olan her şeyin faydası var. Ben bu tarz mesajları, emin olun, çünkü bazen ağzımdan kaçıyor. Bu defa 15-20 gün sonra karşıma geliyor. Karşıma çıkıyor bu tarz şeyler. Yapmak istemiyorum. Biliyorum seviyorsunuz, benimsemişsiniz, aileyiz. Ben de sizleri seviyorum. Ama bakıyorum zor durumda kalıyorum. Çünkü okuyan benim. Ha, Allah yardım ediyor mu? Şüphesiz. Zerre kadar şüphem yok. Yardım ediyor. Suçsuz olduğumu da biliyor. Ama nereye kadar? Video var. Bugün Allah da şahit. Bugün düşündüm, dedim ki bayrağı devredeyim. Bakayım başka bir işe diye. Kafamdan çok geçirdim akşam. 6-6.30 gibi salonda oturdum, bu radyonun salonunda çayımı içtim. Dedim ki ya Rab, nereye kadar? 7 yıldır buradayım. Nereye kadar? O yüzden bazen düşünüyorum. Çünkü sıkıntı yaşıyorum. Nefis her zaman biz insanlara zarar vermiştir. Hala da zarar veriyor. Hala da zarar verecek. Ben Gülay Karadana, Şakran, John 4, Koşun Atan, Esen Çalışkan radyo başına. Canımın içi, üstümüzde hep bir kara bulut ama içimizde var bir umut. Umut bittiği yerde mucizeler çiçek açar. Bir gün ay güneşten daha parlak olacak. Elbet bir gün iki gözüm, seni çok seviyoruz. Ablam, kardeşim Esen'e gelsin, tüm koğuş arkadaşlarına. Gülü'den haylazım, çalarsan sevinirim. Kolay gelsin abi, sağ olun kardeşlerim. Murat abi, ben C9'dan tahliye olan Sude, C9'da yatan Gülten teyzem, Melahat, Deniz, Sedef, Sevda, hep Yılmazlar, Serpil, Dilek, Gülşah ve ismini sayamadım birçok insanı selam olsun. Ben T1-11 Özgürlük Koğuşu'na tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, Namıder, Çiğlili, Arap Memo. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli abilerim İlhan Bakıt, Barış Can Şen, Barış Bingöl, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Murat Dursun, Ali Ataber, Gürbüzcan, Polat Göçer, Doğukan Güven, Tuna Alkan, Olcan Aydın'a bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Kadın kapalı B3 koğuşuna yatmakta olan Meral Tüzel, Mehmet Arda Çelik, Sevke gitmiştir, en kısa zamanda sana ulaşacaktır, bilgin olsun. Murat abi, ben Furkan Gücüm, Ömür Hekimoğlu, can dostum, kardeşim Şakran, T210 koğuşuna kadar ortaklarına binlerce selam olsun. Çeşmeden bir şarkı armağan etmek istiyorum. Sevinçek, üzülmedim ki. Merhaba Murat abi, ben Nuran Gökçen, merhaba kız kardeşim. Sevdiğim adam Sait Faik Ölçen, yani canım Nihat'ıma sesleniyorum. Ben iyiyim, merak etme.

etme. Biraz moralim bozuktu sadece. İnşallah sen de iyisindir. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Not: enişteciğim, ben baldızın Gamze Gökçan. Benim yüzümden moral bozuk, çaktırma, hallediyorum ama sıkıntı yok. Abi bu canım aşıklar için Ferhat Göçer'den Sarıl Bana çalarsan sevinirim. Sayfamızı yenileyelim. Deniz Biricik, annem baban seni çok seviyor. Her zaman arkanda, unutma ciğerim. Deniz Biricik. Ben Foça Aşık'tan Yiğitcan Karada. İzmir hapishanelerinde yatan dostlarım, abi kardeşlerime selam olsun. Bittiği yerden değil, kaldığı yerden tekrardan. Özgür, yarınlarda görüşmek dileğiyle. Derli abim Murat Bingöl, sana da çok çok selam olsun. Aleyküm selam Yiğitcan Karada kardeşim benim. Sağ olasın, sizlere de sevgiler, selamlar. Şakran T4B8'de yatan sevgili nişanlım Taner Kazar. Bunu dinliyorsan eğer beni arar mısın? Aramanı bekleyeceğim. Seni çok seviyorum. Şu sayfamızı yenileyelim hemen. Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Foça Aşık'tan Yiğitcan Karada. Benim için değerli olan aslan dostlarım Fırat Korkmaz, Osman Kalkan, Umutcan Çoban, Yıldırım Bozdağ, Furkan Çubukçu, Can Dayım, Taşkın Eleftoz, abim Uğur Bakır, Velat Çelik, Rafet Kale, Ahmet Güler, Yavuz Selim, Baydar Sayın Bayram, Uğur Kaya Alp, Burak Efe Sağlam, İbrahim Çelebi, ismini sayamadım tüm abi kardeşlere tüm şarkılar armağan olsun. Hatun Dere T-Tipi Ceza İnfaz Kurumu kapalı cezaevi Menemen'de bulunan Hızır Mücahit Amak, seni çok seviyoruz. Güçlüdür dualarımız seninle. Seni bekleyeceğim, için rahat olsun ömrüm. Hepsinin selamları var. Kendine çok iyi bak her şeyim. Menemen T-Tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatan her şeyim Raşit Atan'a, senin varlığında şekillenen bir sonsuzluk, kalbimin en derin köşesinde filizlenip her bakışında kök salan bir yaşam. Sen kaos içinde huzur buldum, sessizliğin içinde duyduğum en güzel melodisin. Hayatın tüm renkleri sende birleşiyor. Sen benim hem başlangıcım hem bitmeyen hikayemsin. Sen herkesten, her şeyden çok seviyorum. Senden asla kopamam. Bir tane Metin Işık Dili olurum. Sana armağan olsun. Ben Foça Aşık'tan Yiğitcan Karada. Burada beraber olduğum abi dostlarım başta iki gözüm Hebat Akat Furkan Kargel, Umutcan Çoban, Bilal Adana, Doğan Beşer, Aziz Berşen, Sedat Yavuz, Zübeyir Bayram, Mahmut İyem, bu aslan kadrosuna selam olsun. Ben bir nolu B14 koşulan Halis Uçar. Öncelikle koşumuzun adaletini sağlayan Apo Korkunç, Yalçın Öztanık dostlarım Fuat Afindi, Mikat Birlik, Can abim Sedat Elmas dostum Şahin Kaya selam olsun. Zorlara darlara düştük. Kralı elini uzatmadı. Kimsesiz, kimsemiz yok dedik. Ayağa kalktık. Bütün memleket gönül koydu. Eyüphan'dan su misali. Murat abim ben Ahmet Akpınar, Gökhan Doğanay'dan Kime Ne şarkısı benim için çalarsan çok sevinirim. Allah'a emanet ol. Geceye not: biz dosta vefayı, yare sevdayı biliriz. Yeter ki dost vefalı, yar sevdalı olsun. Hayırlı akşamlar. Ben B7 koşulan Berfin Kavtelek, Teviş'te yatmakta olan derdim Furkan Yaşar radyo başına. İstediğin kadar uzağımda ol, nefesim kadar yakınımdasın. Murat abim bizim için Cengiz İmren, yalan değil, çalarsan sevinirim. Uzun zamandır çalmıyorsun abi. Deniz Biricik, Biricik dayım seni çok seviyorum. İyi ki benim dayımsın, seni çok özledim. Yeğenin Sıraç Deniz Biricik. T3C5 koğuşuna yatan abim Ivo Sil, seni çok seviyorum. Oralar kimseye kalmadı, sana da kalmaz. Hasretle seni bekliyoruz, aslan kafese yakışmaz elbet. Bir gün kurban oldum. Deniz Biricik, canım kardeşim seni çok seviyorum. Yeğenlerin seni çok özledi aslan kardeşim. Deniz Biricik. Hatundere A15 koğuşu ceza infaz kurumu kapalı cezaevinde bulunan Hızır Mücahit Amak, seni çok seviyoruz. Güçlüdür dualarımız seninle. Seni bekleyeceğim, için rahat olsun ömrüm. Hepsinin selamı var. Kendine çok iyi bak her şeyim. Deniz Biricik dayım, canım dayım, ben Sıraç, seni çok seviyorum aslan dayım. Yeğenin Sıraç Deniz Biricik. Ben Menemen A15'ten Sinan'da, ömürlük can kardeşim. Rafet Kale gelenin mine bin selam olsun. Gece söz, sözlerin felaketler yaşattı bu dünyada. Yüreğiyle sevenlere selam olsun. Allah'a emanet olun. Sizi seven abiniz Sinan'da. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Celal Usta. Aleykümselam Celal kardeşim. Ömür Hekimoğlu yeğenime kucak dolusu sevgiler. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Özgürlük çok yakın, için rahat olsun. Abdullah Papur'dan çift camlardan ses gelmiyor. Deniz Biricik aslandayım. Hediyeni aldım. Çok teşekkür ederim aslandayım. Seni çok seviyorum. Deniz Biricik. Ben Menemen A15'ten Sinan'da. Kale gibi kardeşim Rafet. Kıymetli gelenim Mine, buradan selam olsun. En kısa zamanda beraber ve özgür günlerde buluşmanız dileğiyle. Sizi seven abiniz Sinan'da.

Murat abi ben Sevgi Hekimoğlu. Canım oğlum seni çok özledim. Ömür Hekimoğlu. Bir istek şarkı Fatih Bulut. Aç kapıyı gardiyan. Ben gideyim anama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yiğitcan. Ejder aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Şakran 2'nin oğlu C7 koğuşuna yatmakta olan, başta İzmir'in sefiri reisim Hüseyin Ejder olmak üzere. Aynı koğuşta bulunan Mardin'in aslanları Kadir Yurteli ve İbrahim Yurteli abilerime selam olsun. Reisim sizlere emanet. Abiler sabrın sonu selamet. Deniz Biricik, ben enişten. Ablanla radyonun başındayız, kendine çok iyi bak. Sen güçlü dur, biz yanındayız Deniz Biricik. Murat abi ben Gülşah Güven, Şakran 2'nin oğlu C7 koğuşuna yatmakta olan, başta İzmir'in sefiri reisim Hüseyin Ejder olmak üzere, aynı koğuşta bulunan Mardin'in aslanları Kadir Yurteli ve İbrahim Yurteli abilerime selam olsun. Reisim sizlere emanet, abilerim sabrın sonu selamettir. Murat abi selamünaleyküm, ben Mira Güven, aleykümselam kardeşlerim. Şakran 2'nin oğlu C7 koğuşuna yatmakta olan, başta İzmir'in sefiri reisim Hüseyin Ejder olmak üzere, aynı koğuşta bulunan Mardin'in aslanları Kadir Yurteli ve İbrahim Yurteli abilerime selam olsun. Reisim sizlere emanet, abiler sabrın sonu selamet. T4B7 koğuşundan ben Coşkun Timur, kardeşim Emrah Timur, Tarık Aydemir, dostum Faik Temiziş, dostlarım olan Telsiz Tepeli, Müjdat Güçlü, Emin Yanık, dostum Ufuk Birlik, Hasan Şengül, Ahmet Sil, Ferhat Aka, kardeşlerim Fırat Yılmaz, Batuhan Saraç, Ali Alkışlar, Kazım Demircan, Tolga Şeker, Muhammed Bakır, Berkan Saday, Şafak Yıldırım, Ahmet Çardan, Oğuzhan Gökmen, Ömer Akbulak. Aslan dayım, Savaş Aktaş dayım, biz burada çok iyiyiz. Herkesin sana selamları var. Seni çok özledim. İnşallah en kısa zamanda bizimle olacaksın. Biz bir aslanı takip ediyoruz. Bayrakta, sancakta sensin dayım. Seni çok seven Yerin Kemal Kaplan. Ben T2B7'den Atakan Özü Uyanık. Buradan kadın kapalı B11'de bulunan sevdiğim kadın Naz'a seslenmek istiyorum. Sevgilim, cuma mektubunu aldım. Bugün cevabını yazdım sana. Seni seven sevdiğin Atakan Özü Uyanık Murat abi, Naz'a seslenebilir misin? Duymuştur inşallah Naz kardeşimiz. Aslan dayımız Savaş Aktaş, gençler olarak her zaman yanındayız dayımız. Elbet tekrardan yeniden bir arada olacağız. Seni çok seviyoruz aslan dayımız Savaş Aktaş. Yeğenlerim Furkan, Eyüp, Kemal, Hakkı, Ogi, Ayhan, aslan kafese sığmaz. Ben Gülşen Çatallar, Şakran T4 A1'de yatmakta olan Uğurcan Çatallar, Erdoğan Çatallar, T3'de yatmakta olan Seymen Can Çatallar, aslan oğullarım. Rabbim sizi bir an önce özgürlüğünüze kavuştursun. Siz aslan gibi yatın, arkanızda anneniz var. Hiçbir şey kafanıza takmayın, bu günlerde geçecek. Aslanlar kafese yakışmaz elbet bir gün. Gökhan Namlı'dan yar gözlerin ağlar gibi armağan olsun. Menemen T-Tipi, C18 koşuna atan Çako Çağlar Kırmacı, tüm kader mahkumlarına cennetten çiçek şarkısı armağan olsun. B7 koşulan Berfin Kavteley'in annesi, beklenen günler gelecekse çekilen acılar kutsaldır. Kızım Berfin için ve T3'te yatmakta olan Furkan Yaşar oğlum için sizden Çağla ve Doğu Swing'den bir seni düşündüm bir de kendimi armağan olsun. Murat abi kadın kapalı şakran C11 koğuşuna yatmakta olan Fatma Melis Şataf, güzeller güzelim benim, seni canımdan çok seviyorum, sen iyi ol biz iyi oluruz, hiç kafana takma sen, ablasının bir tanesi can parçam, gece bir söz bırakmak istiyorum, eğseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı tercih ettik, Allah'a emanetsin kurban olduğum. Ben T1-11 Özgürlük Koğuşu'na tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, namı der Çiğlili Arap Memo. Öncelikle 2'nin oğlu A1'de yatmakta olan Onur Koçak, değerli kardeşim Atakan Koçak, farklı kurumlarda bulunan Çınar Simsir, Baran Güven, Enes Genç, Baran Durmaz, Barış Bingöl, Murat Dursun'a ve Çiğlili'nin hızlı yatanlarına selam olsun. Murat abi ben T1-B3 koğuşundan Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz. Öncelikle atamız, canımız, kanımız olan ağdayı Taşkın Eleftoz'a selam ederim. Bugün koğuşumuzun Murat Akgün'ün doğum günü. Kardeşimin doğum gününü enişten dileklerimizle kutlarım. Yeni yaşında ailesi ve sevdikleriyle özgür olmasını temenni ediyorum. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Efe Küznek. Aleykümselam Efe kardeşim. Şakran 2'nin oğlu C7 koğuşuna atan değerli abim Reis Hüseyin Ejder'e ve koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Sabret abi. Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır ve duayla beklenensin. Büyük Reis Hüseyin Ejder, aslan abim Hüseyin Ejder. Ben Çam Dibinden İzmirli Ece. Sevgilim radyo olmayabilir koğuş arkadaşları. Sevgilimin diyelim radyosu olmayabilir koğuş arkadaşlarım mesajımı iletirse çok sevinirim. T4B18 koğuşuna yatmakta olan Ateş Güner'i, canım sevgilim ömrüm, mektubunu attıysan

biri bana gelmedi. Başımda biraz sıkıntılar var ama en kısa zamanda mektup atıp anlatacağım. Ablam da annem de kalmıyorum. Seni unuttum sanma, haberin olsun, seni çok seviyorum. Güvendiğim sadece biraz sıkıntılarım var. En kısa zamanda mektup atıp açıklayacağım. Doğum günüme de yarım gelen bir mesaj. Şakran T1 B14'te yatmakta olan kuzenim Samet Cengiz. B1'de yatan Atatürkmen dostuma Mustafa Cengiz'den selam olsun. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatınıza. Murat abi ben Efe Küznek. Şakran 2'nin oğlu C7 koğuşuna yatan değerli abim reis Hüseyin Ejder'e ve koğuşundaki tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıyeten ben hemen Kapalı'dan Anıl Peker, Cem Can Der, Özkan Demirbaş ve Namı Der, Agoşi Ahmet abilerime bin selam olsun. Ben Erdal Simsir. İkin oğlu A1'de yatmakta olan amcam Onur Koçak, kardeşim Atakan Koçak, farklı kurumlarda bulunan Baran Güven, Baran Berşe, Barış Bingöl, Batu Şimşek, Gençlik Kapalı'da bulunan canım kanım aslan kardeşim Çınar Şimşir bin selam eder. Gece bir söz saraydaki Yusuf'a herkes dost, önemli olan kuyudaki Yusuf'a dost olabilmektir. Hazar Yıldız'dan bir sen şarkısı armağan olsun. TK17 Şakran, İbrahim Özçelik aşkım, beni 2 dakika arar mısın, seni özledim lütfen. Bahriye Günay, canım aşkım kızım 4 gün oldu aramıyorsun. Annem aklım fikrim sende, inşallah iyisindir. Yarın eşeğe yatıracağım sana. Perşembe günü yanındayım annem, Allah'a emanet ol inşallah. Seni çok seviyorum kıymetlim. Şakran'daki eşim Şerife erkek aşkım, seni sevmek böyle büyük cümlelerle anlatılacak bir şey değil. Aslında daha çok gece durup dururken aklıma düşmen gibi, kalabalığın içinde sebepsizce gülümsemem gibi bazen telefon ekranına uzun uzun bakıyorum. Sanki biraz daha bakarsam sana yaklaşacakmışım gibi geliyor. Çünkü özlemek dediğin şey insanın içinde sessizce büyüyen bir hismiş meğer. Ve işin en güzel tarafı ne biliyor musun? Bu hayatta başıma gelen en huzurlu tek şey sensin bir tanem. Ben Alper Bozkurt, İzmir Foça cezaevinde yatan Yiğitcan Karadağ kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Kardeşim, seni merak eden, seni özleyen insanlar burada. Yokluğun hissediliyor ama adını unutmuş değiliz. Zaman geçiyor, günler eksiliyor. Sen yeter ki kendini bırakma, moralini yüksek tut. İnsan bazen düşer ama önemli olan yeniden ayağa kalkabilmek. Güzel günler de gelecek, buna inan. İstek şarkı Adanalı Ayhan. Güzel bir şarkı armağan olsun. Murat abi ben Ömer Uzun, yeğenim aslanım Derviş Uzun'a kucaklar dolusu sevgiler olsun. Bütün kader mahkum arkadaşlara selam olsun. Ceza yata yata biter. İstek şarkı Güllü'den Sabah Olmadan. Ben T2B7'den Atakan Özü Uyanık. Buradan Kadın Kapalı B11'de bulunan sevdiğim kadın Naz'a seslenmek istiyorum. Sevgilim, cuma mektubunu aldım. Bugün cevabını yazdım sana. Seni seven sevdiğin Atakan Özü Uyanık. Koç aşklı olan aslan kardeşim Yiğitcan Karada, duvarlar yüksek olabilir ama umut daha yüksektir kardeşim için. Her zaman ferah tut içini. Takvim işliyor, zaman geçiyor. Sen güçlü durdukça hiçbir zorluk sonsuza kadar sürmez. Güzel günler yakındır, yeter ki kendine inanmaktan vazgeçme. Seni her zaman bekleyen bir ailen var. Ben abim Batuhan. Allah'a emanet ol canım kardeşim. Ben T1B3 koğuşundan Ensari Altınışık. Öncelikle ağdayım Taşkın Eleptoz'a selam eder, ellerinden öperim. Bugün aynı koğuşta kader birliği yaptım. Murat Akgün'ün doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir sonraki doğum günde özgür günlerde ailem ve sevdiklerinle olman dileğiyle. Ben Menemenli Namı Der Murat Eriş. Kadın Kapalı'da yatan eşim Nazan Demirhan Nazom Ömrüm. Cano, sen benim kalbimin en derin yerindesin. Sen benim başımın tacı, sen bizi aramadın. Dünyalar bizim oluyor. Çarşamba günü yanındayız ömrüm. Gelir şarkısı sana gelsin ömrüm. Şakran T2 C14 koğuşu olarak İzmir'in abisi Serdar Özcan'a cani gönülden selamlar olsun. Murat abi ben Emrah Kolbüken. Şakran 2'nin oğlu C7 koğuşuna yatan değerli abimiz İzmir'in sefiri reis Hüseyin Ejder abimiz ve koğuşundaki tüm kadar mahkumu abi kardeşlere selam olsun. Sabret abim, Allah sabredenlerle beraberdir. Sabır ve duayla beklenensin abim. Büyük abim Hüseyin Ejder, selametle kal abim. Ben Menemenli Namı Der Murat Eriş. Kadın Kapalı'da yatan eşim Nazan Demirhan ömrüm kadınım. Sen benim hem en büyük şansım hem de huzurumsun bir tanem. Müslüm Gürses'ten Sarı Saçlarından sen suçlusun, sana armağan olsun sultanım. Şakran T2 C14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Karasan oğluna Eşref Paşa gençlerinden selam olsun. Rabbim tez zamanda ailene kavuştursun canım abimiz. C1B3 koğuşuna atan Taşkın Eleptoz dayımıza selamlarımız olsun. Öncelikle aslan abim Zübeyir Oğuz'a buradan selamlarımız olsun. Bu cezalar sizi yıldırmaz, kilo aldırır. Can abimiz elbet bir gün özgür günlerde görüşmek dileğiyle, seni canından çok seven kardeşlerin Mertcan, Turgay ve Muhammed Oğuz.
Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam kardeşlerim. A15 koğuşu Menemen'den. Hızır Mücahit Amak. Seni çok seviyoruz. Güçlüdür dualarımız seninle ömrüm. Görüşüne beni yazdır. Hepsinin selamı var. Kendine çok iyi bak. Her şeyim her zaman yanındayım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T114'ten İbrahim Zeybek. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle ben biricik güzelim, güzel sevginin minnoşuma buradan sevgi dolu öpücüklerimi gönderiyorum. Burada bulunan değerli abilerin başta Fırat Çelenk, o gün Özdemir olmak üzere Oğuz Toğluk, Mahmut Tütüncü, Bebeko, Mert Eko, Kahraman Yılmaz, Güneysak, Veli Çelenk, Ali Arap Aslan, derlisi Deniz Yeşildağ. Bugün çalan en güzel şarkılar armağan olsun. İyi geceler diliyorum. Bir güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Şakran T1A14 koşuna atan yakışıklı sevgilim İbrahim Zeybek aşkım.

Çok özledim seni. Bir an önce gelmeni istiyorum artık. Amcalara gittim. Ona kadar oturdum. Aramadım. Ben de eve geldim. Seni çok özledim. Her şeyin üstesinden geleceğiz sevgilim. Seni çok seviyorum. Bir tanem. Kavuşacağımız gün sabırla bekliyorum. Kadın kapalı B10'da yatan Zehra İmirgir. Sofranı paylaştı. Nazlı Aykurt namı der. Nazlı iyi ki doğdun. İyi ki varsın. Seni yeni yaşın sana özgürlüğünü getirsin. Ben Bozyaka'dan Burak Sağlam. Foş aşkla yatmakta olan aslan kardeşim Yiğitcan Karadağ çok çok selam olsun. Kardeşim aslan pençesi ellerinden sıkar hasret dolu kucaklıyorum. Biz tatlı çocuklar olamadık. Acımız çoktu. Sıradan çalan şarkılar önce kardeşim Yiğitcan Karadağ ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selametle. Sayfamı bir kez daha değiştirdim.

Ben T1A11'den Oğulcan Aydın. Burada kader birliği yaptım abilerim. Barışcan Şen, Mert Kartal, Ömer Yüksel, Hasan Aydemir, İlhan Bakıt, Sezgin Savcı, Ulaş Taşçı, Barış Bingöl abilerime selam olsun. Değerli kardeşlerim Berkan, Mol, Doğukan Güven, Kamil Acet'e selam olsun. Çaba bizim hüküm Allah'ındır. Bu değerli insanlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Şakran Kadın Kapalı, B10'da yatan bacım, her şeyim Sima Coşkun, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayız, en yakın zamanda hep beraber olacağız inşallah. Herkesin çok selam var. Çağla'nın da, Sıla'nın da, annemin de, hepsi seni çok öpüyor. Allah'a emanet ol kendine, iyi bak kalbim. Sana Halit Bilgiç'ten Özledim şarkısını armağan ediyorum. Sayfamı değiştireyim. Cam dibili Mustafa Tosunlar radyo başına. E-görüşür için kartına para yatırdım. Görüntülü ve normal araman için aramanı bekliyorum. Koray Avcı, Aşk Sana Benzer şarkısı Şakran'da yatan İrfan'a, eşi Sema'dan. T2C14 koğuşundan iki çeşmelikli Sercan Yıldız, aynı koğuşta bulunan abi kardeşlerim Ali Ebru, İlhan Başar, Şükrü Büyük Talaş, Kadir Yılmaz, Samet Çalgıcılar, Müslüm Ayda, Levent Dalbudak, Umut Çolpar, Arda Almgül, Gökhan Karaşaroğlu, Ömer Burun, tüm C14 koğuşuna selam olsun. En yakın zamanda özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan eşim Nazan Demirhan Ömrüm. Yarın fotoğraflarını göndereceğim. Çocukların sana çok selam var Ömrüm. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin olsun Sultanım. Selamünaleyküm, ben Batın Şimşek, Allah'ın aslanı Efe Güldüz kardeşim. Sabır kılıcın her doğan güneş umudun olsun. Bizler her daim arkandayız, seni beklemek ve özlemekteyiz. Benden sana Ali Kınık, yalnız değilsin armağan olsun iki gözüm, seni beklemekteyiz. Ben T2C14 koğuşundan Sercan Yıldız, aynı ve ayrı kurumlarda bulunan yeğenim Kaan Yıldız'a, kardeşim Serhat Yıldız'a, Uluç'a selam olsun. Abilerim Azat Başak ve Serdar Özcan'a da selamlar olsun. Kara gözlü oğlum Doğu Kenan oğlu aslanım, dediğini hallettim, kalbim seninle, sesini duydun mu, seni gördün mü, dünya benim oluyor, seni çok seven annen. Selamünaleyküm Murat abi, ben İzzet Acar, aleykümselam İzzet kardeşim. Şakran 2 oğlu C7 koğuşuna yatan Hüseyin Ejder abimiz, ayrıca hemşerim İbrahim Yurteli ve Kadir Yurteli ve dışarıdaki kardeşlerinden selam ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah yardımcınız olsun, sabrınız ve gücünüzü arttırsın inşallah. Bu günler geçecek, özgürlüğe kavuşacağız. Güzel günler yeniden bir arada olacağız. Tüm koğuştaki kardeşlere selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Aram Serhat'tan Yaraman şarkısı armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Batın Şimşek, aleykümselam Batın kardeşim. T4'te yatan Efe Güldüz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Canımdan kanımdan kardeşim Efe Güldüz. Benden sana güzel bir söz, sabır kılıcın doğan her güneş umudun olsun. Seni bir gün alacağım oradan. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seni beklemek ve özlemekteyiz. Bu değerli Ali Kınık'tan yalnız değilsin armağan olsun. Ben Altındağ'dan Eray Çayınalı, Şakran'da yatan Gencer Atıcı, Doğan Özdemir ve Murat Ataman, Tenekeli'den Lali Emirkan, Kahraman tüm Altındağ çocuklarına selam olsun. Biz geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız sanmasın. Rifox abime de selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Resul Kartal, aleykümselam Resul kardeşim. T2A19 koğuşundan Aydın Demirbaş amcam olmak üzere öz abim Ozan Ahmet Kartal, can abim Serdar Koyuncu, tüm A19 koğuşuna abi kardeşlerime selam ederim. Kürt Aydın amcamın sözüyle mesajı bitirmek istiyorum. 3

şey kötü günlerinde dene dostunu, sabrını ve eşini. Azar bir bir ciğerpare armağan olsun. Ben Gültepe'den Resul Kartal. Şakran T1, C15 koşu atan canım Enes'ime gelsin ve aynı koşu paylaşan yüreği temiz abilerime, kardeşlerime gelsin. Özlemişsinizdir. Uzi'yim. Motive armağan olsun. Şakran T1, C15 koşu atan canım Enes'ime gelsin ve yüreği temiz abi kardeşlerime gelsin. Özlemişsinizdir. Uzi'den motive şarkısı armağan olsun. Ben Tepecik Tenekeli'den Arda Angül. Tüm Tepecik Tenekeli çocuklarına selam olsun. En yakın zamanda özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Savaş Akova, mekanın cennet olsun. Aslan abim Foça açık cezaevinde yatmakta olan Ahmet Bozdemir abim ve ben elbet bir gün. Şakran kadın kapalıda olan Sima Coşkun. Ben Nazire Kına. Nasılsın güzel kızım, iyi misin? İnşallah iyisindir. Seni çok özledim, seni çok seviyorum. Sakın unutma. Aklım yüreğim sende. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol. Tez zamanda kavuşmak dileğiyle. En büyük zenginliktir özgürlük olsun. Canım kızım Uygar Doğanay'dan vay halıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran'da yatmakta olan Allah'ın aslanı, anam babam iki gözüm Hüseyin Ejder ve Kaleli Mardin'in aslanları Mertcan, Yurteli ve Kadir Yurteli kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Aleyküm selam kardeşim benim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, kendime sabır diliyorum. Ne olup bitecek tercih edeceksin, görüşmek üzere. Sabırla bekliyorum. Ben T312 koşulan Armağan Eleptoz. Babam Taşkın Eleptoz'a selam olsun. Babam unutma ki en karanlık gecenin ardında en güzel sabahlar gelir. Sabırla geçen her gün insanı daha da güçlendirir. Biz burada seni özlüyoruz, senin için dua ediyoruz. İnşallah bu ayrılık bitecek. Ne demişler, kuyuya talip olunmadan Mısır'a sultan olunmaz. Sen umudunu diri tut. Her zorluğun sonu ferahlıktır. Güzel günler yakındır inşallah. Benden babama ve koğuşuna yatan derli abilerime Ahmet Kaya Selda. Şakran'da yatan Berat Kurtay, sevmek çok başka, her şey için zamana ihtiyacımız var. Bizim için neler yapabileceğini görmek istiyorum. Tek bir beklentim var senden, başka da bir şey istemem. Seni çok seviyorum, sadece bunu bilmeni istiyorum. Seni çok seviyorum. Şakran'da yatan Berat Kurtay, sensiz bir an hiç düşünmedim, istemedim ama görmek istiyorum. Her şeyi, önümdeki hayatı görmek istiyorum. İyi geceler. T1B13'ten Ahmet Cintan, Derli Canlar, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Doğukan Daşık, Yiğit Poyraz, Alican Yaşar, Muhammed Maya, Türkmen Çay, Murat Can Pak, Kurtuluş Çakarlı Açık'ta olan dostum Şeyh Mustayar'a bin selam eder. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Ahmet Cintan. Ben B8 koşulan Ramo Temel, canlarım Tülay Demir, Zeynep Uçan, Birsen Yatmaz, C16'da bulunan canımdan çok sevdiğim kraliçe ablalarım Çimen Tepeli, Ayşegül ve Şikom. Canıma can olan Yaren Baz, Bergamalı, Hasret Sıla, Söğüt, Özlem Özçelik. C14'te bulunan Hülya Bayraktar, Baki selamlarımı iletiyorum. EYS'ydik, çok kapıdan geçerdik. Biz dik durmayı tercih ettik. Bu derlerime sokak lambası şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Sana da iyi yayınlar. Ben B8'den Ramo Temel. Sağ ol kardeşim benim. Ben T1B3 koğuşundan Polat Yalçın. Bugün aslan kardeşim, canımdan çok sevdiğim Murat Akgül'ün doğum günü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerinle birlikte geçirmen dileğiyle. Seni seven abim Polat Yalçın, 3 nolda olan aslan abim Armağan Eleptoz ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T3A20'den Bekir ben. Aleykümselam Bekir kardeşim. Senin aracınla buradan dostum Ekrem Birliğe seslenmek istiyorum. Gerekli haberleri buradan sen ve Ozan'a gönderdim. Sizden haber bekliyorum. Bir an evvel bana dönüş yap. Kendinize dikkat edin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Caner Batur. Aleykümselam Caner'im. Şakran 2 nolda bulunan can kardeşim Yunus Emir Dutak. Duydum ki paket olmuşsun. Üzülmeyesin, canını sıkmayacağını biliyorum. Her şeye inat, yaşamaya devam. Ayrıca sana mektup atacağım. Annenle de konuştum, sana selamı var. Buradaki dost abilerin sana selamları var. Kendine iyi bak. Ayrıca Nihat abinin de sana selamları var.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A20 Koç'tan Çapa Hakan Evcerer. Aleykümselam Hakan kardeşim. Gece ilk sözümü bırakmak istiyorum. Kendi çıkardığı sorunlardan ve problemlerden dolayı mağduru oynayan insanlarla doluydu hayatım. Bir de üstüne sıkıntılı biriymiş gibi gördün muameleler. Bir insanı çileden çıkartıp onun sakin kalmasını bekleyemezsiniz. Kolay gelsin Murat abi. Çapa Hakan Evcerer. Murat abi ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerel gece ikinci sözümü bırakmak istiyorum. Anka kuşu gibi yalnızlığı adet edin. Öyle hareket et ki adın daima dillerde dolaşsın ama seni görmek olanaksız olsun. Kolay gelsin Murat abi Çapa Hakan Ecerel sağ olasın Hakan kardeşim. Ben T1B3 Koğuş'tan Ağdayı Taşkın Eleftoz. Doğum günümü kutlayan başta oğlum Arman Eleftoz, Ahmet'in aslanı Harun, Tarduş Kurtuluş, Şakarlı, Rifox, Yılmaz, Güney Sak, Çağdaş, Yesmesliler, Fırat, Gezgin ve ismini sayamadım. Tüm canlardan Allah razı olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ağdayı Taşkın Eleftoz sevgilerimle. İyi yayınlar sevgili Murat abim. Seni seviyoruz. Ben Taylan Gül. Aleykümselam. Estağfurullah. Ben de sizleri seviyorum Taylan kardeşim. Kadın Kapalı cezaevinde yatan Hacer Dila Temiztepe. Eyüphan Sensizim şarkısını çalar mısın abi? Onu sevdiğimi ve beklediğimi bilsin. Dilom ve cezaevinde yatan Sedef Uçar ve Esra Erces kardeşlerime. Tüm Güzeltepe gençliğine selam olsun elbet bir gün. Dila seni seviyorum. Biz T1B3 Koğuş'tan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş selam. B11'den Fırat Gezgin radyo başına. Fırat bize senin tahliye olduğunu söylediler. Sen tahliye olmamışsın yeni öğrendik. Başta Şehmus abine ve tüm B11 koğuşuna selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A2 koğuşundan Ersin Satır. Aleykümselam Ersin kardeşim. Ben karakterimi bozmamak için hayatımı, düzenimi, psikolojimi bozmuş insanım. Kimsenin hatırı da hakkı da kalmaz bende. Buradan Can abilerim Mete Beydilli, Tamer Ayaydın, Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede, Can dostlarım Caner, Batur Fırat, Budak, Çapa Hakan Ecerel, Can kardeşlerim Gürkan Ecerel, Narlıdereli, İsmail Akpınar, Ensar Kahyoğlu, Namıder, Şekil kardeşim ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi iyi yayınlar. Ersin Satır sağ ol Ersin kardeşim. B7 koğuşundaki bulunan güzel kızım Berfin Kaftelek için söyleyin o benim güneşim gökyüzüm rica ediyorum. İnsanın kızından daha derdi bir arkadaşı yoktur. Kimsenin de senin gibi bir kızı seni çok seviyorum anneciğim. Selamünaleyküm Murat abi ben TK11'den Yasin Has Sepetçi. Aleykümselam Yasin kardeşim. Kadın Kapalı B7'de bulunan güzel gözlüm radyo başına. Güzelim iyisindir umarım. Mahkeme tarihini öğrenmiştim. Aynı gün akıbetinde öğrendim. Ceza almışsın Allah büyük sıkma canını. Mektubunu bekliyorum kendine iyi bak Allah'a emanet ol. Ben Eylem Kublay. Şakran T4 A2'de yatmakta olan canım eşim Cihan Kublay. Armağan ediyorum geçmez dediğin kaçıncı günün yarınındasın. Elbet geçecek elbet bitecek bu zor günler. Seni o cezaevinden alacağım iki gözüm. Özgürlüğüne değil özgürlüğümüze kurban oldum. Murat abi ben T3A20'den Bekir senin aracınla buradan dostum Ekrem Birliğe seslenmek istiyorum. Gerekli haberleri buradan sen ve Ozan'a gönderdim sizden haber bekliyorum. Kendinize dikkat edin ayrıca dostlarım Caner, Batur, Çapa Hakan Ecerel, Sait Faik Ölçen, Serkan Dede, Cengiz Isırcı, kardeşlerim Gürkan Ecerel, Sabahattin Ecerel, Yusuf Demir, İsmail Kaya, Sefa Gökkaya sizlere de selamlar olsun. Ben T3A20'den Bekir 2 nolda yatan dostum Yunus Ülger Yeşildere'den Cevdet Çevik Remzi Pekdemir Kemal Özkan ve beni tanıyan bütün dostlarıma selam olsun. Senden haber bekliyorum Ekocan sana da iyi yayınlar olsun Murat abim seni de seviyorum. Müslüm'den köz gönder bana bize gelsin Yeşildere'li Bekir sağ ol Bekir'im ben de sizleri seviyorum kardeşim benim. Kadın Kapalı'da yatmakta olan canım ablam Sima Coşkun nasılsın gözümün bebeği iyisindir inşallah biz iyiyiz merak etme en güzel günler bizim olacak yakında seni canımdan çok seviyorum kurban oldum Allah'a emanet ol iyi geceler Müge Kına. Geçen akşam bir kardeşime söz verdik Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemişti vallahi not da aldım tabii o notlar dolunca yırtıp atıyorum vallahi ama kimdi o kardeşim babam üstünden bir şarkı abi bekliyoruz demişti söz verdin demişti. Ama vallahi Kur'an'ımı unuttum. Dinliyorsunuz mu, duyuyorsunuz mu bilmiyorum. O kardeşim benim. Vallahi mesajında yazarsan, hatırlatırsan hangi şarkı için söz vermiştik onu yerine getirelim. Normalde aynı gün okumaya çalışıyoruz işte bazen ses çatlak çıkıyor.
mahcup olmak da istemediğimiz için de pasta geçmiyoruz. Söz veriyoruz, borcumuz olsun diyoruz. Sonradan aklımıza geliyor. Tabii yazıya yazdığımız için de aha o kağıdı da bulamadık vallahi. Cumartesi günü hatta aklımızdaydı. Ya dedik kardeşimizin birine söz verdik ama neyin nesiydi onu da bilmiyoruz.

söylüyorum. Ola ki gönlüne yanlış bir şey düşmesin. O şarkıyı bizden bekleyen sevgili kardeş. Ben T15 koşulan Egemen Gürbulak. Bugün iki gözü Murat Akgün'ün doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde kutlamanı diliyorum diyelim. Ağdayım Taşkın Eleftoz'un sözüyle herkes sever biz ölürüz. Bundan sonraki şarkılar Egemen Gürbulak'tan. Bizden T4A28 koğuşundan Süleyman Erkal ve Bucalı Soner Akbaba. Buradan dostlarımıza Furkan Keskin Okan, Yavuz Serkan, Deniz Remzi Çakır, Celalcan Erkan, Arda Özkıran. Bir söz bırakmak isteriz. Birbirlerini gölgesiz altında korumak kolay, cesareti olan güneşe çıksın. Süleyman Erkal ve Bucalı Soner Akbaba'ya gelsin. Şakran'da yatmakta olan Ahmet Kurt radyo başına. Yarın ara beni. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yakup Işık. Aleykümselam Yakup kardeşim. Buradan senin aracınla Şakran T2B7 koğuşuna yatmakta olan başta Rona Çiçek, Yavuz Bal ve Can kardeşim Emirhan Polat olmak üzere tüm B7 koğuşuna selam olsun. Allah'a emanet olun Murat abi. Tüm B7 koğuşuna Ferhat Tunç'tan Yaşamak Direnmektir şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar abi Yakup Işık. Sağ ol Yakup kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T111 özgürlük koğuşundan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, namı der Çiğlili Arap Memo. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli abilerim İlhan Bakıt, Barış Can Şen, Barış Bingöl, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Murat Dursun, Ali Ataberk, Gürbüz Can, Polat Göçer, Doğukan Güven, Tuna Alkan, Oğulcan Aydın'a bin selam olsun. Özgürlük sofrasında canlarım. Hemen sayfamı yenileyim.

Selamünaleyküm, ben Musa Ugan. Aleykümselam. T3 Noğlu'da yatmakta olan Mehmet Efe Öztürk'e selam olsun. Canını sıkma dostum, en kısa sürede alacağız seni. Sabrın sonu selamettir. Allah'a emanet ol. Abi Deniz Biricik dedin, ses gitti. Bir daha okur musun? Valla kardeşim, okuran mesaj kendini kapatıyor. Hemen hemen 10 tane yakın okuduk mesajlarını kardeşimize. Abi Allah rızası için Deniz Biricik'in mesajlarını oku. Valla sabahtan beri bekliyorum kardeşim benim. Allah'a kurban olayım. Hiç sıkıntı yok ama bu sistem WhatsApp gibi değil ki. Hani kardeşimin gönlü hoş olsun. Açayım tekrar okuyayım. Vallahi bu okuyoruz, yeni sayfa diyoruz ya, hani sayfa 10 tane okuyoruz, sayfa değiştiriyoruz ya, bu öyle bir şey benim kardeşim. Yoksa tabii ki okurum seve seve, dilimiz mi kuruyacak, asla. Ama bilgin olsun, ben okudum, belki sizler duymamışsınız da Deniz Biricik kardeşimiz muhtemelen duymuştur. Evet. Ben T1-11 özgürlük koğuşundan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, namı der Çiğlili Arap Memo. Öncelikle ikinci oğlu A1'de yatmakta olan Onur Koçak, değerli kardeşim Atakan Koçak, farklı kurumlarda bulunan Çınar Simsir, Baran Güven, Enes Genç, Baran Durmaz, Barış Bingöl, Murat Dursun'a ve Çiğlili'nin hızlı yatanlarına selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1-11 özgürlük koğuşundan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, yani Çiğlili Arap Memo. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli abilerim İlhan Bakıt, Barış Can Şen, Barış Bingöl, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Murat Dursun, Berkcan Mual, İsmail Alakuş, Ural Metin, Sezgin Savcı, Ulaş Taşçı'ya bin selam olsun. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ali Şeran. Aleykümselam Ali kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Allah'ın aslanı, anam babam, iki gözüm Hüseyin Ejder ve kardeşim Volkan Gebe, Kaleli Mardin'in aslanları Mertcan Yurteli ve Kadir Yurteli kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Bir kez daha sayfamı yenileyim, varsa paylaşalım, sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Babanın güzel bir şarkısı var. Kalbini mahşere götür istersen, sana verilecek sevgi yok bende.

götür istersen, sana verilecek sevgi yok bende. Yılları su gibi

anda. Zamanla duyulacak özlem yok bende. Gençliğim kuş olup uçtu elimden. Ah, hadi bu kadar. Bugünlük bu kadar. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir gece diliyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Aha, bir daha yenileyelim. Kimsenin hakkı üstümüzde kalmasın. Ben Merve Mercan. B10'da bulunan turuncum çiçeğim Özgem radyo başına. Güzelim, İzmir'e bugün sabah döndüm. Mektubunu okudum, cevap yazıp gönderdim. Perşembe görüşüne geleceğim. Annene bir şeyler ilettim. Yarın ara, öğren, seni çok severim. İki gün sonra görüşmek üzere çiçeğim. Kendine iyi bak minim. Kocaman öpücükler ve sevgiler. Allah'a emanet ol. Ama bunu da okuyalım. Ben Ferdal Simsir. İkinoğlu A1'de yatmakta olan amcam Onur Koçak, kardeşim Atakan Koçak, farklı kurumlarda bulunan Baran Güven, Baran Berşe, Barış Bingöl, Batu Şimşek, Yaşar Tuncer, amcama Gençlik Kapalı'da bulunan canım kanım aslan kardeşim Çınar Simsir'e bin selam. Gece bir söz, saraydaki Yusuf herkes dost, önemli kuyu, önemli olan diyelim, kuyudaki Yusuf'a dost olabilmektir. Sizler Hazar Yıldız'dan bir saniye şarkısını armağan ediyorum. Evet, Allah nasip kısmet ederse yarın inşallah huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Rabbim rahatlık versin.

Hem tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim.